0: Davet Radyo.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Hicaz coğrafyasında İslam güneşi doğuyordu. Gündem İslam'dı. İnsanlar, kavimler Medine'ye akıyordu. Allah'ın Resulü ile görüşmek, konuşmak, onu yakinen tanımak istiyorlardı. Alemlere rahmet olanın ikliminde bulunmak istiyorlardı. Bir heyet geliyordu. Peygamber Efendimizin çocukluk yıllarını geçirdiği Sa'd bin Bekir kabilesinin heyeti geliyordu. Heyetin başkanı Dımam bin Salebe'ydi. Sözünü sakınmayan, yanlışları eleştirmekten çekinmeyen, nezaket kurallarına da pek dikkat etmeyen biriydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Dımam bin Salebe geliyor ve hemen söze giriyordu. Muttalib'in torunu hanginiz diyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Muttalib'in torunu benim buyurdu. Dımam, sen şu kendisinden bahsedilen Muhammed misin deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet ben o kimseyim buyurdular. Daha sonra Dımam, Muhammed beni iyi dinle. Sana bazı şeyler soracağım. Fakat ben sözünü esirgemeyen, düşüncesini olduğu gibi ifade eden birisiyim. Umarım bu özelliğim nedeniyle kırılmaz ve kızmazsın. Peygamber Efendimiz, sen sorunu sor, kırılmam ve kızmam buyurdular. Dımam, Allah için doğru söyle. Sen gerçekten bir peygamber misin? Gerçekten Allah seni seçip insanlara gönderdi mi? Peygamber Efendimiz, evet, ben bir peygamberim. Allah beni seçti ve insanlara gönderdi. Dımam, Allah için doğru söyle. Kendisine ibadet etmemizi, hiçbir şeyi kendisine ortak koşmamamızı, atalarımızın taptığı putları terk etmemizi Allah mı emretti? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, evet, bu dediklerinin hepsini Allah emretti. Dımam bin Salebe'nin soruları açık ve berraktı. Bir bakıma dobra dobur sorulardı. Dımam sorularını sormadan önce kendi özelliğini vurguluyordu. Efendimizin kırılmamasını, kızmamasını özellikle talep ediyordu. Dımam haliyle Peygamber Efendimiz'i herhangi bir lider sanıyordu. Dünyevi kaygılar olan bir lider olarak düşünüyordu. Haliyle dobra dobra konuşmalardan rahatsız olabilirdi gibi düşünmekten kendini alamıyordu. Dımam alemlere rahmet olanı zamanla daha iyi anlayacaktı. Onun biricik derdi kulunu Rabbine yönlendirmekti. Yaratanını, yaşatanını bilmesiydi. Dımam soruyordu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o doyumsuz tebessümüyle bir bir iştenlikle cevaplıyordu. Bu konuşma sürecinde Dımam Peygamber Efendimiz'i dikkatle izliyordu. Onun iştenliğini, onun sadeliğini, onun tabiiliğini hayranlıkla izliyordu. Onda bir saltanat hali görmüyordu. Dünyevi hesaplar hissetmiyordu. Onun son derece sade bir halin ve hayatın içinde olduğunu görüyordu. Dımam bin Salebe bu konuşmadan ve izlerimlerinden sonra, ey Muhammed, ben şahitlik ederim ki sen gerçekten bir peygambersin. Bunda kuşku yok. Sana inanıyor ve güveniyorum. Allah'tan başka ilah olmadığını, senin de Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul ediyorum. Ben Allah'ın emirlerini yerine getireceğim. Yasak ettiklerinden kaçınacağım. Yapacağım budur. Ne daha az, ne daha fazla yaparım diyor ve ayrılıyordu. O giderken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dediğini yaparsa cenneti hak eder buyuruyordu. Sakif kabilesinden bir heyet Medine'ye geliyordu. Niyetleri Müslüman olmak değildi.
bazı sorunları vardı. O sorunların çözümünü talep edeceklerdi. Sorunlarının başında çevrelerindeki kabilelerin hepsi Müslüman olmuştu. Yer yer o Müslümanlarla sorun yaşıyorlardı. Öncelikle bu sorunun çözümünü isteyeceklerdi. Medine-i Münevvere'ye geldiler ve Mescid-i Nebevi'ye girdiler. Efendimizin şerefli arkadaşları müşriklerin mescide girişinden rahatsız oldular ve "Ya Resulallah, onlar müşrik, mescide girdiler." dediler. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Bırakın girsinler, müşrikler nedeniyle toprak kirlenmez." buyurdu. Resul-i Ekrem Efendimiz Sakif heyetini dinledi, onlarla sohbet etti. Onlara izzet ikramda bulundu. Daha sonra Hazreti Muğire bin Şube'den Sakiflilerin Kur'an-ı Kerim dinleyebileceği bir yer belirlemesini istedi. Hemen mescidin kenarına 3 çadır kuruldu, misafirler oraya yerleştirildiler. Onlar hem Kur'an-ı Kerim dinleme hem de namaz kılan müminleri izleme imkanını elde etmiş oldular. Ayrıca her gün yatsı namazından sonra Resulullah onlarla beraber oturuyor ve sohbet ediyordu. Özellikle Peygamber Efendimizin sabah namazları her insanı ciddi boyutlarda etkileyen bir atmosferdi. Ayetler kainatın akışını dillendiriyordu. Yeryüzünü, gökyüzünü anlatıyordu. İnsanı, toplumu, bu dünyayı, öbür dünyayı anlatıyordu. Varlıklar alemini evirip çeviren, var eden, varlıklarını devam ettiren Rahman-ı Rahim anlatıyordu. Ayetler alemlere rahmet olanın telaffuzunda canlanıyordu. Ayetleri tane tane okuyordu. Sesinin rengi anlamlara göre şekil alıyordu. Sakifliler hayatları boyunca böyle bir güzelliğe tanık olmamışlardı. Anlamlar o muhteşem okuyuşla kalplere olduğu gibi akıyordu. Anlamlar ve ses insanoğlunun en etkilendiği unsurlardı. Muhteşem anlamlar alabildiğine latif bir sesle kalplere iniyordu. Sakifliler Kur'an-ı Kerim'i dinlerken kendilerini anlamların ikliminde buluyorlardı. Kalplerinde derin ürpertiler yaşıyorlardı. Namaz bir başka güzellikti. Müminler, melekler misali saf saf halinde namaz kılışları, Rahman-ı Rahim'i çağrıştıran etkin bir tabloydu. Ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetleri Sakiflilerin gönüllerini kıvama getiriyordu. Artık Sakifliler Medine'ye geldikleri gün gibi değillerdi. Deruni dünyalarında derinden bir dönüşüm içindeydiler. Sakiflilerin düşünce dünyalarında İslam'a yöneliş belirginleşiyordu. Peygamber Efendimiz'e bu duyuş ve düşüncelerini dile getirdiler ama birkaç şart ileri sürüyorlardı. Öncelikli şart, Sakifliler derin bir putperestlik inancına sahiptiler. Lat ismindeki büyük putlarına bağlılıklarını hemen silemeyeceklerdi. Belli bir sürenin daha verilmesini, Lat putunun yine belli bir zaman sonra imha edilmesini talep ediyorlardı.

0: Peygamberlerin ve Peygamber Efendimizin temel çizgisi tevhiddi. Allah'a ortak koşma şeklinde olan düşüncenin temelsizliğini insanlara öğretmekti, insanlığa öğretmekti. Hakikatte yegane güç ve kuvvet sahibi, kadiri mutlak olan Allah-u Teala idi. Onun dışındaki bütün varlıklar Rahman-ı Rahim'e her dem muhtaçtılar. Harire putlara veya başka varlıklara ilahi özellikler vermek temelsizdi, asılsızdı ve gülünçtü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sakiflilerin putlarına belli bir süre dokunulmaması şartını haliyle kabul etmiyordu. İki sahabesini görevlendiriyor ve Lat ismindeki putu kırdırıyor, yıktırıyordu. Sakif heyeti üç teklifte daha bulunuyordu: zekat vermemek, Allah yolunda savaş olduğuna savaşa katılmamak ve bir de namaz kılmamak şeklinde şartlar ileri sürüyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sakiflilere tamam buyuruyordu: savaşa çağrılmazsınız, zekatı vermezsiniz, üzerinize sizden olmayan biri tayin edilmez, ancak namazsız dinde hayır yoktur buyuruyordu. Onun şerefli arkadaşları şaşırıyorlardı. Zekatsız ve cihatsız nasıl olabileceğini anlamakta zorlanıyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz onların zihinlerini berraklaştırıyordu. Müslüman olurlarsa zekatı da verirler, savaşta katılırlar buyuruyordu. Alemlere rahmet olan muhatabını, muhataplarını çok iyi tanıyordu. Onların zaaflarını, güzelliklerini bilerek hareket ediyordu. Bilinen bir husus vardı, tedricilik denilen bir esas vardı. Yavaş yavaş, sindire sindire yol almak vardı. Genel işleyiş böyleydi. İslam'ın çok etkin bir gücü vardı. İman iklimine giren insanı yavaş yavaş ayetler, hadis-i şerifler ve salih müminler tekamülüne neden olurdu. Elbette İslam'ın esasları netti, berraktı. Bütün zamanlara hükmederdi. Ama kişinin durumu o bütünlüğe doğru yürümek şeklinde olurdu. Gün geçtikçe imanında, imanın esaslarında derinleşirdi. Varoluş sırrına doğru yürüdükçe, ruhunda varoluşun hakikatini terennüm ettikçe, biricik nimetin İslam olduğunu derinden kavrayacaktı. Özellikle namaz iklimi müminlerin hayatında en etkin bir iklimdi. Mümin namazıyla giderek öylesine bütünleşirdi ki namaz onun hayatının en büyük gıdası, en büyük huzur kaynağı olurdu. Namazsız hayat onun için ruhsuz, anlamsız bir hal alırdı. Artık namaz onun hayatına yön veren hale gelirdi. Efendimizin arkadaşlarından biri, "Ya Resulallah, falan hem namaz kılıyor ama hem de hırsızlık yapıyor," demişti. Peygamber Efendimiz, "O namazına devam ettiğinde hırsızlığı bırakmak zorunda kalacaktır," buyuruyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Sakiflilere namazdan taviz vermiyordu. Namazsız olamayacağını beyan buyuruyordu. Namaz varoluşu gerçekleştirmede etkin bir iklimdi. Namaz hayata girsindi. Namaz hayata otursundu. Namaz hayatı şekillendirsindi. Zamanla ortaya güzel bir İslam insanı çıkardı. Zamanla ortaya güzel bir mümin oluşurdu. Zamanla ortaya güzel bir mümin çıkardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Ahzab 64-68. Cehennemliklerin duası. Şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken,
1: "Ah, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik,"
0: derler. Yine derler ki,
1: "Ey Rabbimiz, biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle."

Ashabıyla yaptığı bir yolculukta Efendimizin karşısına bir bedevi çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye sordu. Nereye gidiyorsun? Ailemin yanına diye cevap verdi bedevi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine sormaya devam etti. Bir hayır yapmaya var mısın? Nedir o? Dedi çöldeki bedevi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam etti. Allah'tan başka bir ilah olmadığına, onun eşi ve benzerinin bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edeceksin. Bedevi bu sözler karşısında şöyle dedi. Söylediklerinin doğruluğuna şahidin var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Şu ağaç şahidimdir. Allah Resulü vadinin sağ kıyısında duran ağacı çağırdı. Ağaç yeri yararak geldi. Peygamberimizin önünde durdu. Allah Resulü ağaca 3 defa şahitlik ettirdi. Ağaç da şahitlikte bulundu ve eski yerine döndü. Bedevi kabilesinin yanına gitmek üzere ayrılırken şunları söyledi. Kabilem beni dinlerse onları da getiririm. Yoksa ben sana döner seninle olurum ya Resulallah dedi. Hani veda ederken sormuştun ya, ey Allah'ın sevgili Resulü, tebliğ ettin mi diye. Ettin ya Resulallah, ağaçlar bile şahit, yollar şahit, ikiye ayrılan ay şahit, kovulduğun şehir şahit, taş şahit, inanmayanlar bile şahit. Ve şahidiz ki ya Resulallah, davet sürüyor, varislerin her an önce güzel halleriyle insanı insan olmaya, kendini bilmeye davet ediyor. Şahidiz ya Rab, şahidiz ya Rab, şahidiz ya Rab.

geçen akşam eve geldim, dediler, Seyfi Baba hastalanmış, yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bilmeyiz. Oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben de evde olaydım. Esef ettim. Vah vah. Bir fener yok mu? Verin. Nerede sopan? Kız çabuk ol. Gecikirsem kalırım. Beklemeyin. Zira yol hem uzun hem de bataktır. Daha hala kalınız. Teyzeniz geldi. Bu akşam değiliz biz yalnız.

Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde, boşanan yağmur iliklerde, çamur ta belde, hani çoktan gömülen kaldırımın hortlayarak gel diyen taşları kurtarmasa insan batacak. Saksanlar gibi sektikçe birinden birine, boğuyordum müteveffayı bütün aferin. Sormayın derdimi, bitmez mi o taşlar giderek? Düştü artık bize göllerde pekala yüzmek. Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim, çifte sandal yüzüyorduk, o yüzer, ben yüzerim. Çok mu yüzdük bilemem, toprağı bulduk neyse. Fenerim başladı etrafını tek tük hisse. Aka, ben de yoruldum, o fakat pek yorgun. Bakıyordum, daha mahmurluğu üstünde onun. Kah olur, kör gibi çarpar sıvasız bir duvara. Kah olur, mürde şuaatı düşer bir mezara. Kah, bir sakfı çökük hanenin altında koşar. Kah, bir mabedi fersudenin üstünden aşar. Vakt olur, pek sapa yerlerde bakarsın dolaşır. Sonra en korkulu eşhasa çekinmez sataşır. Gecenin sütre-i yeldasını çekmiş üryan, sokulup bir saçağın altına güya uyuyan, hanuman yoksulu binlerce sefilan-ı beşer. Sesi dinmiş yuvalar, hake serilmiş evler, kocasından boşanan bir sürü biçare karı, o kopan rabıtanın darmadağın yavruları. Zulmetin yer yer içinden kabaran mezbeleler, evi sırtında sokaklarda gezen aileler. Gece rehzen, sabah olmaz mı bakarsın, sail, serseri, derbeder, avare, harami, katil. Böyle kaç manzara gördüyse bizim kör kandil, bana göstermeli bir kere, niçin belli değil. Ya o biçare de rahmet suyu nuş eyleyerek, hatmi enfas edivermez mi hemen cız diyerek? O zaman Sami'a'nın lamisenin sevkiyle yürüyen körlere döndüm. O ne dehşetti hele. Sopam artık bana hem göz, hem ayak, hem eldi. Ne yalan söyleyeyim, kalbime haşyet geldi. Hele yarabbi şükür, karşıdan üç tane fener geçiyor. Sapmayarak doğru yürürlerse eğer, giderim arkalarından. Yolu buldum zaten. Yolu buldum diyorum, gelmiş iken hala ben. İşte karşımda bizim yâri kadimin yurdu. Bakalım var mı ışık? Yoksa muhakkak uyudu. Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip sarkıtılmış olacak. Bir onu bulsam da çekip açıversem iyi ama kapı zaten aralık. Galiba bir çıkan olmuş. Neme lazım artık, girerim ben diyerek kendimi attım içeri, ayağımdan çıkarıp lastiği geçtim ileri, sağa döndüm, azıcık gitmeden 3-5 basamak, merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak. Sola döndüm, odanın eski şayak perdesini aralarken, kulağım duydu fakirin sesini. Nerede kaldın? Beni hiç yoklamadın evladım. Haklısın, ben de kabahat ki haber yollamadım. Bilirim, çoktur işin. Sonra bizim yol pek uzun. Hele dinlen azıcık, anlaşılan yorgunsun. Bereket versin, ateş koydu demin komşu kadın. Üşüyorsan işi ver mangalı, eş de ısın.

Odanın loşluğu kasvet veriyor pek. Baktım, şu fener yansa deyip bir kutu kibrit çaktım. Hele son kibriti tuttum da yakından yüzüne, sürme çekmiş gibi nur indi mumun kör gözüne. O zaman neyim açılıp perde-i zulmet naya, gördü bir sahneyi üryanı sefaletkini ya. Şair olsam yine tasviri olur bence muhal. Bu perişanlığı derpiş edemez çünkü hayal. Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba, sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba. Ihlamur verdi demin komşu. Bulaydık şunu bir. Sen otur, ben ararım. Olsa içerdik, iyidir. Aha, buldum. Aramak istemez oğlum, gitme. Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime. Başladım kaynatarak vermeye fincan fincan. Azıcık geldi bizim ihtiyarım benzine kan. Şimdi anlat bakalım. Neydi senin hastalığın? Nezle oldun sanırım. Çünkü bu kış pek salgın. Mehmet Ağa'nın evi akmış. Onu aktarmak için dama çıktım. Soğuk aldım. Oluyor 15 gün. Ne işim var kiremitlerde? Asersem desene. İhtiyarlık mı nedir? Şaşkınım oğlum bu sene. E hadi aktarmayayım. Kim getirir ekmeğimi? Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Yoksa 75'i geçmiş bir adam iş yapamaz. Ona ancak yapacak 5 vakit abdestten namaz. Hastalandım. Akacak kimseciğim yok. Osman gece gündüz koşuyor iş diye. Bilmem ne zaman eli ekmek tutacak. İşte saat belki de 3. Görüyorsun daha gelmez. Yalnızlık pek güç. Bazı bir hafta geçer. Uğrayan olmaz yanıma. Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma. Seni bir terleteyim, sımsıkı örtüp bu gece. Açılırsın, sanırım terlemiş olsan iyice. İhtiyar terliğe dursun gömülüp yorganına. Atarak ben de geniş bir kebe mangal yanına. Başladım uyku teharrisine. Lakin ne gezer? Sızmışım bir aralık neyse. Yorulmuş da meğer. Ortalık açmış. Uyandım, dedim artık gideyim. Önce ama şu fakir Adem'i memnun edeyim. Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kesede. Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sade. O zaman koptu içimden şu tahassür ebedi. Ya hamiyetsiz olaydı, ya param olsaydı.

Davet abi, o bir ve tektir. Kul hüvallahu ahaddir, eşi yoktur bilirim. Doğmayandır, baba yok, kardeşi yoktur bilirim. Halikimdir, yaratandır yaratılmış ne ki var. Oğlu yoktur, kızı yoktur, eşi yoktur.

defter dürülünce. Bir gün dürülür defteri ömrün, savaşın anlamı kalmaz. Dostlar götürür kabrine, ekmekle aşın anlamı kalmaz. Yalnız bırakırlar seni, münkerle nekir sorguya başlar. Bundan öte kabrindeki zümrütlü taşın anlamı kalmaz.

ölüm de bir gün ölür. Kiminde güller açar, kimi var küskün ölür. Kimi Allah dostudur, melekten üstün ölür. Hiçbir şey baki değil, herkes ölümü tadar. Rabbimden emir gelir, ölüm de bir gün ölür.

bu daha baki kalır. Bunca yıldır beklerim, gelmez mi? Aniden gelir. İştiyakım bellidir, bilmez mi? Halimden bilir. Kimse kalmaz. Can kuşum pervaz vururken yükselir. Bir huda baki kalır, alem biter, herkes ölür.

şahlanmaya amade küheylal, ama meydan ele geçmez. Maya amade küheylal, ama meydan ele geçmez. Meydanları bulsan bile fatih.

bir ülke ki ruhlar barışıktır, sana lazım. Kardeşçe kucaklaşmada gayret bana lazım. Dağlardan aşıp zirveye ersin diye dava, evladına tercih edecek bir ana lazım. Mihnethane. Yok huzurum, bıkmışım dünya denen meyhaneden. Sallanır durmaz, durulmaz, farkı yok mestaneden. Anlamaz, duymaz figanım, bir ömür feryattayım. Gün gelip gitsem de kurtulsam şu mihnethaneden.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Bakara Suresi 285-286. Müminlerin Duası. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar.
2: Onun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Zira varış sanadır.
1: Dediler. Allah hiç kimseye taşıyacağından fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir.
2: Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et.

seni terk eylemenin çaresi yoktur. Hem faili haktır. Maşuk olanın aşıkına cilvesi çoktur. Gamzeleri oktur. Aşıklığıma gözlerimin yaşı tanıktır. Kana boyanıktır. Üftadelerin didesi huğun, bağrı yanıktır. Erdem uyanıktır. Dil şehrine kaydolalı sevdayı dilara, yaktı beni nara. Ben deyledi zülfün beni Mansur gibi dara, düşürdü bu zara. Takdir-i ezel böyleymiş, gayrı ne çare, yalvarmalı yare. Sabreyle gönül, Hüsnili'nin babı açıktır, ihsanı da çoktur. Aşufte dili, hasreti hicrana bırakma, dil şehrini yakma. Bir nim-i nikahın ile ateşlere yakma, hem hışmile bakma. Var Hazreti Saniye kul ol, gayrıya bakma, her bir yana akma. Seyri sülük ehline de dergahı duraktır, aşkın da buraktır.

bir hande ile, arz-ı cemal eyle. Ubanım, aşkınla yan. Yoluna feda kılmaya kalmadı gümanım. İstersen al canım. Bari beni cellada ver, al boynuna kanım, mahveyle nişanım. Bilmem nesi var alemde, bu salih de kulumdur, Mevlası tanıktır.

0: Gönlümüzden haz duyardı gece kalkmaktan.
1: Davet Radyo.
0: Hakkın huzurunda fazla kalmaktan. Ayaklar şişerdi namaz kılmaktan. Yazık bana, yazık, aykırı gittim. Onun sünnetini çok ihmal ettim. Kolay mı sanırsın nefisle savaş? Günlerce evinde kaynamazdı aş. Açlıktan karnına bağlıyordu taş. O bir peygamberken böyle yaşardı. İşte bu sebeple zoru başardı. Dağlar altın olup arz etti kendin. Elinin tersiyle reddeden sendin. Allah büyük vekil, o yeter derdin. Onlara gösterdin yücelik neymiş? Soyluluk, ululuk, cücelik neymiş? Yaşadığı hayat, çektiği çile, zühdünün delili sayılsa bile, hepsini anlatmak gelmez ki dile. Fakirlik övüncüm diyebilene, belalar bal olur yiyebilene. Vahdet sarayına mahrem olanın, ilhamını daim arştan alanın, hatrına dünya yaratılanın, haktan başkasına meyli mi olur? O en büyük hazzı kullukta bulur. Hazreti Muhammed hakkın sesidir. Her iki dünyanın efendisidir. Arap, Acem onun bir bendesidir. Zaman o gül gibi gül görmüş değil. Sen de o güzelin önünde eğil. Sevgili peygamber gerek duyarsa, emreder veyahut yasak koyarsa, demek ki kabulüm bana uyarsa, ister evet desin, isterse hayır, elbette hepsinde vardır bir hayır. Hakkın Habibidir, dertlere derman, şefaat yetkisi elinde ferman, imdada yetişir dilediği an, mahşeri andıkça sarar bir sızı, kurbanın olayım, unutma bizi. İnsanları davet etti Allah'a, kulluk etmesinler başka ilaha, sapmasınlar küfre, şirke bir daha, ona sarılanlar güvenliktedir, her iki dünyada esenliktedir. Bütün nebilerden üstündür el-Hak, bir başka özenle yaratmıştı Hak. Hele bir ilmine, keremine bak, onun kemaline eren olmadı. Daha öylesini gören olmadı. Bütün nebilerin sensin ulusu. İrfan denizinden avuç dolusu. Kerem sağnağından bir tek yudum su. İstiyorlar senden ya Resulallah. Sunu ver, kansınlar elhamdülillah. Görmemiştir varsa feleğin gözü. Duymamıştır asla böyle bir sözü. Sen ilmin kaynağı, hikmetin özü, diğerleri ancak nokta gibidir. 3-5 harekeden sade biridir. Siret ve sureti tamam olunca, nebiler fihristi hitam bulunca, en sonra o geldi vakit dolunca. Arınıp süzüldü, kemale erdi. Bu sebeple Allah Habibim derdi. Alemde hüsnüne yoktur bir bedel. Böyle hükmeylemiş takdiri ezel. Son Resul olmalı güzelden güzel. Feyzini güzeller hep senden alır. Yanında güzellik pek sönük kalır. Şu Hristiyanlar gör ki neyledi, tevhide aykırı sözler söyledi. İsa ilah deyip bühtan eyledi. ayrı tut ilahtan aciz beşeri, övebildiğince öv peygamberi. Ulvi dileklerle, aydın yüzlerle, titreyen dudaklar, nemli gözlerle, adını anarken kutlu sözlerle, sakın bu övgüde aşırı gitme, şirki andıracak sözü sarf etme. Onun irfanını kim sezebilir, kim anlatabilir, kim yazabilir, söz incilerini kim dizebilir, divanlar dolusu bunca emekler, yine de bu meydan şairi bekler. Bütün bunlar ona haktan inayet, gösterdiği bunca mucize, ayet, zatı kadar büyük olsaydı şayet, ismi anılınca yer yarılırdı, çürüyen kemikler hep dirilirdi. Mutluluk, esenlik onun izinde, her ilkesi makul, her emri zinde, akla güç gelenin yeri yok dinde. Onun her sözüne amenna dedik, ne şüpheye düştük ne de gevşedik. Bir bilsem ki ona bende olanın, yanında bulunup feyiz alanın, farkı mı var ondan uzak kalanın, onu anlamaktan acizdir beşer, kemalini gören akıllar şaşar. Bir ışık ki yansır arşa ulaşır, anlatmak ne mümkün dilim dolaşır. O bir güneş, bakan gözler kamaşır, nuruna pervane aşık gönüller, sevdasıyla açıp solmada güller. Varlığı sadece dıştan görenler, uyur gezer gibi ömür sürenler, ışıktan çok karanlığı sevenler, ne bilsin Muhammed Mustafa kimdir? Nübüvvet nasıl bir nurlu iklimdir? Elbet anlatamaz şair böylesin. Nutku tutulmuştur, kalem neylesin? Bırak da son sözü ilim söylesin. Adem evladının o en hasıdır, yaratılmışların en alasıdır. İnsanlık lahuttan beklerdi haber, kurtuluş dilerdi nice derbeder. Mucizeyle gelen bunca peygamber, hep senin nurunu yansıtıyordu. Müjdeciyiz, önce geldik diyordu. Doğar güneş, mahcup yıldız saklanır, yıkanır güneşle yunup paklanır, akşamla birlikte çıkıp aklanır. Güneş sensin, onlar birer yıldızdır, nurundan yansıyan parlak yaldızdır. Bir fıtratı var ki özel mi özel, kudret hiç üstünden çekmemiştir el. Hilkati ne güzel, huyu ne güzel, o bize Allah'ın büyük lütfudur. Şans denen şey varsa eminim budur. Açtıkça çiçekler hep onu ansın, dolunay görsün de haline yansın, keremi yanında derya utansın, zaman da öğrensin enginlik neymiş, sonluluk, sonsuzluk, dinginlik neymiş. Ürperir ilk gören, sert biri sanır, tanıyınca sever, heyecanlanır, asaleti karşısında utanır. O bir kral değil, hak peygamberdi, sahte ünvanları hep yere serdi. Sedeftir esrarı saklıyor özü, hikmetin kaynağı incidir sözü, aydan da aydınlık mübarek yüzü. Özüne, sözüne hayranım ey dost, yolunun tozuna kurbanım ey dost. Düşte gördüğümü gerçekte bulsam, gül olup ravzanda açılıp solsam, nola toprağında bir tek kum olsam, toprağın ıtrıyla kainat dolsun, onu öpüp 91.0 koklayın.

إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه

ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.

إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من

لا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.

إذن الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.

لهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون.

تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.

Sana üç emanetim var oğul. Ne olursa olsun koru. Biri namaz, miracındır. Sakın, sakın ha terk etmeyesin. Biri Kur'an'ındır, oku. Oku ki Rabb'ı bilesin. Biri Resul sünnetidir. Uy ki, uy ki alem gıpta etsin oğul.

ahiret var oğlum. Sen ol, sakın ha uyma nefsine. Ölüm var, ahiret var.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

başka bir tepeden. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmedim, sevmedim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre yeter. Ne gerevraklı şehirler görülür dünyada. Lakin esrarlı güzellikleri sensin yaratan. Yaşamış sözlerim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan. Eren köyünde bahar. Canan aramızda bir adındı. Şiirin gibi hüsnü ana ünvan. Bir sahile hem şerefti hem şan. Çok kere hayalimizde cana bir şiiri hatırlatan kadındı. Doğmuştu içimde ta derinden yıldızları mavi bir semanı. Hazzıyla harap edim edanı. Hala mütehayyili sadanı gönlümde kalan hislerinden. Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Kulya gibi hoş geçen zamanda sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı, bir aşk oluverdi aşinalı. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Eren köyünde artık görmez felek öyle bir baharı. Endülüs'ten kız, zil, şal ve gül, bu bahçede aksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs, üzde kırmızı. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri. İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri. Her rengi istemez gözümüz, şimdi aldadı. İspanya dalga dalga bu akşam bu saldadı. Alnında halka halkadır aşık tekakülü. Göğsünde yosma gırnatanın en güzel gülü. Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir. İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir. Raks ortasında bir durup oynar yürür gibi. Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi. Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli. Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere öpmeli. Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle. Her kalbi dolduran zile, her sineden oley. Siste söylenir, birden kapandı, birbiri ardınca perdeler. Kandilli, Göksu, Kanlıca, İstinye neredeler? Son zümrüt ortasında, muzaffer akıp giden Firuzen eri nerede? Bugün saklıdır neden? Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri. Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri. Bir devri lanetiyle boğan şairin sisi, vicdan ve ruh elemlerinin en zehirlisi. Hülyama bir eza gibi aksetti bir daha. Örtün müebbeden uyu eşe, o beddua. Hayır, bu hal uzun süremez. Sen yakındasın. Hala dağılmayan bu sisin arkasındasın. Sıyrıl beyaz karanlık içinden, parıl parıl, berraklığında bilme nedir, hafta, ay ve yıl. Hüznün, ferahlığın bizim olsun kışın, yazın. Hiçbir zaman kader bizi senden ayırmasın.

0: 91.0.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL.

0: Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75
1: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
3: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Biadez zerrat kainat ve mürekkebatiha ve tasbihatiha ve tahmidatiha. Çok muhterem, çok kıymetdar davet edildi dinleyicilerim. Bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında 26. Lema İhtiyarlar Risalesi'nden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz, okuyacağımız derslerin tesirini halk edesin. Bir ömür boyu bir derslerle ömrümüzü geçirmeyi nasip edesin. Evet, İhtiyarlar Risalesi hakikaten çok tatlı. İnsan okudukça okuyası geliyor. Bazen öyle diyorum, yani diyorum ki alsam bu İhtiyarlar Risalesi'ni. Her bir risale öyle. Yani her risale makamında çok güzeldir. Fakat bazen öyle diyorum, yani bir odaya geçsem, mescide geçsem, açsam, her şeyi kapatsam, tüm teknolojiyi dışarıda bıraksam ve açsam bu İhtiyarlar Risalesi'ni, böyle haykıra haykıra okusam, her birice bir merhem, her birice bir tiryak, her birice bir iksirdir yani. Yani insanın her dönemde sanki Risale'nin bir mana bir aleminde yerleşiyor, onda farklı bir boyut oluyor. Bir zamanlar hastalık sesi için diyordum, böyle bir hastalık döneminde. Böyle hastalar listesini peş peşe okuyor, okuyor. Virt gibi sanki. Okuyor, okuyor. Hastalar listesini Osmanlı aleminde çok farklı yer etmişti yani. Yani artık böyle sanki günlük hastalar listesi okur gibi oldum. Daha sonra başka bir dönemde bir ihlas listesi oldu böyle aleminde. Dedim ki her gün ihlas okuyacağım böyle. Her gün ihlas okuyacağım, her gün ihlas okuyacağım. Belli bir zaman devam etti. Ondan sonra işte efendime söyleyeyim 17. söz bir ara aleme çok şey yaptı böyle. Alemi doldurdu. Böyle gece gündüz 17. söz okumak için uğraşıyordum. Ondan sonra daha sonra bir arada 9. söz yine aynı alemi şey yaptı. Sonra 30. lema. O sinema böyle. İsmi Azam'da her gün bir İsmi Azam'dan okuyayım diye. Ya ben şunu anladım, yani Risale-i Nur hakikaten siz Risale-i Nur içine girdikçe, yani dünyasına girdikçe, vakit ayırdıkça, önünde diz çöktükçe Risale-i Nur sana hakikaten açıyor yani. Gerçekten açıyor. Yani siz ne kadar Risale-i Nur'da diz çökerseniz, efendime söyleyeyim, ne kadar fedakarlık ederseniz, fedakat yaparsanız, Risale-i Nur için ne kadar emek sarf ederseniz, manalar o nispette açıyor. Ben şu manayı anladım. Bir abimiz böyle Risale-i Nur'da çalışmalar yapıyor. Böyle. Örneğin bu ay diyor ki ismi adl. İsmi adl üzerine Risale-i Nur'da ne kadar ismi adl varsa böyle çıkarıyor, defterini, ajandasını not alıyor, çalışıyor yani falan. Sonra her ay bir konu seçiyor, bu konu çalışıyor. Dedim ki ya bu acaba nasıl bir zevk alıyor? Acaba nasıl manalar çiziyor? Böyle hep aleme geliyordu. Böyle bir mitala da bir sanür sohbetinde denk geldi böyle. Böyle tevafuk oldu. Aynı sohbete oturduk. Sonra orada anladığı bir manayı, bir sırayı anlatmaya çalıştı. Böyle dedi, alemde şöyle bir mana var dedim. Öyle pencereler açtı ki öyle biz mest olduk yani hakikaten. Nasıl bir mana çıkardı ya Rabbi? Nasıl bir mana çıkardı böyle? Ben şunu anladım. Ben dedim ki demek ki ne kadar ona emek vermiş, Risale-i Nur ona kaçıncı pencereden açılmış? Bize bir pencere açıldı. Böyle ucunu açmaya çalışıyoruz. İşte dünyevi meşguliyetten, derdi maişetten, koşturmadan ne kadar vakit bulduk, işte günlük okumamızı yapmaya çalışıyoruz. Ama işte bir abide var ki ömrünü Risale-i Nur'da geçiriyor. En güzel vaktini, en güzel ömrünü Risale-i Nur'da harcıyor. Sonra Risale-i Nur için ajandalara diyor, Risale-i Nur için notlara diyor. O aldığı notları çıkarıp üzerine müzakere yapıyor, dinliyor, ses çalışması yapıyor. Yani Risale-i Nur bir deryadır, bir okyanustur. Daha önceki derslerde dedim, eczane-i Kur'aniyedir. Biz nurlara ne kadar vaktimizi verirsek, ne kadar ona fedakarlık yaparsak, o nispetle nurlar bize açılır. Rabbim bu manalar açılmasını nasip eyle. Ve şunu gerçekten hakka yakın hayatımızda yaşadık. Risale-i Nur okudukça insan haramlardan daha çok kendisini muhafaza ediyor. Yani bu ilimle, efendime söyleyeyim, üniversite okumakla, meslekle, efendime söyleyeyim, emeklilikle değil yani. Ne olursa olsun, hangi sınıfta, hangi sıfatta, hangi yaşta olursa olsun, Risale-i Nur ciddi manada okuyan, ciddi manada diz çöken bir insan, bakıyorsunuz hayatı çok istikamette oluyor. Ve meselelere bakış açısı, hadise çok farklı oluyor yani. Yani bir hadise yaşanıyor, düşün, dünya üzerinde. Örneğin bir siyasi hadise yaşanıyor. Yani biz sadece duyduklarımızla yorum yapabiliyoruz. Kulaktan doyma bilgilerle, dolma bilgilerle. Bir de Orhisar'da uğraşan bir hocaya, bir abiye sorduğumuz an, diyor ki üstadımız burada şöyle bir mana demişti. Bu hadiseye bakıyordu yani. Bakın bunun arkasında, perde arkasında şöyle bir şey var diyor, bu hikmeti ilahiye. Yani her mesele sadece gözlüğe bakmak çok farklı bir şey yani. Evet, bu mukaddime oldu. Biraz konu dağıldı, hakkınızı helal edin. Hakikaten nurlar hakkında ne kadar konuşsak azdır yani. Yani Şener hocamız, Şener abimiz, Şener Dilek abimiz böyle nurlar hakkında bazen bir açılıyor bir konuşmaya. Yani diyor saatlerce konuşayım anlatamam diyor yani. Saatlerce konuşayım, günlerce konuşayım anlatamam. Ondan sonra gerçekten bu aralar değil mi, Kavlak hocamız da bayağı şey yapıyor yani, nurlar üzerine şey yapıyor. Geçen de Nevzat Tarhan hocamız böyle psikolojiyle ilgili bir konu konuşurken Risale-i Nur'a girdi bir anda. İşte üstadan aldı dersler. Risale-i Nur nasıl bir ders almış anlattı. Sonra dedi ki bu çok aşılır yani, daha bunu. Çok aşılır. Yani üstadımız bir psikoloji dersi verir bize dedi resmen. Yani bir sosyoloji, psikoloji. Yani toplumun hastalıklarını, içtimai hastalıkları çökmek için, çözmek için nurlara ihtiyaç var dedi yani. Açık açık ihtiyaç var. Bu asırda çok ciddi ihtiyaç var. Evet. Konuyu çok dağıttık. Hakkınızı helal edin. Şimdi ihtiyarlar listesine tekrar dönüyoruz. Aslında dersin başındayız. Böyle sürekli bize sorular geliyor. Risale-i Nur'a işte günlük vakit, ne kadar vakit ayırmamız lazım? Risale-i Nur çok okumamız, az okumamız. Risale-i Nur açılmıyor. Açılırsa nasıl olur gibi. Onlara bir cevap mahiyetinde oldu. Üçüncü ricam. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazi Mısri'nin günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil, binası viran oldu bir haber. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanının yakınlaştığını hissettim. O manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası istediğim bir kiteneyim, bir devasız derde düştüğüm, ah ki lokman bir haber. Yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde, hikmet-i ilahiye cesedimin harabiyetini iktidar ediyor, hekim-i lokman da çaresini bulamadığı devasız bir derde düştüm. O vakit birden, merhamet-i ilahiyenin lisanı, misali, timsali, dellalı mümessil olan Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselamın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediye-i hidayeti, o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeğsimi nurlu bir ricaya çevirdi. Evet ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyarlar, biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehl-i dalletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmuadır. Başta şefiğimiz olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her gün esbab-ı kelpayı sırrınca bütün o ümmetin işlediği hasenatın bir misli, sayfayı hasenatın ilave edilen ve şekainattaki makası ilahiye, âli ilahinin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin tarihinin sebebi olan o Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam, dünyaya geldiği dakikada ümmeti rivayet sahihayla ve keşf-i sadıkla dediği gibi, mahşerde herkes nefsi dediği zaman yine ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaatiyle ümmetin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Bu güneşin etrafında hadsiz asfiya ve evliya yıldızlarıyla ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulmat ve zahidin kurtulmanın çaresi sünnet-i seniye itibadır. Evet, baştan gelelim. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit. Değil mi? Üstadımız diyor gençlikte akıldan ziyade hissiyat, değil mi, devrededir yani. İnsan gençlikte hissiyatla, ne derler, gençlik hissiyatına kapıldı derler, Allah muhafaza yani. Yani o anlık hissi bir karar. Gençlikte insan çok böyle aklıyla böyle ne yapamaz, bazen mizanı kuramaz yani. Ki üstadımızın nurani bir gençliği var. Ona rağmen ne yapıyor? Üstadımız aslında bir manada bütün gençlere diyor yani. Bu gençlik gecesinin de neyi vardır? Bir sabahı vardır. Hemen bu gençlik yazının da bir kışı vardır manasında. Gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafından bir işten koşar gibi gidiyor. Herkes bir an bir maziye baksın. Yaşını ele alsın. Ya bu yaşa kadar nasıl geldik? Değil mi? Göz açıp kapamak gibi. Bizim böyle nur hizmetine Feyzi abi var. Muhterem bir abi ömrünün nur hizmetine vermiş. Feyzi abiye diyorlar ki abi bu yaşınıza geldiniz. Belli bir kemal yaşa gelmiş artık. İhtiyarlanmış. Ömrü elhamdülillah nurlarla geçmiş. Nasıl geçti bu ömür? Diyor ki bir göz açıp kapamak gibi. Ama elhamdülillah o göz açıp kapama hep nurlarla geçmiş yani. Değil mi? Geçmişe baktığınız zaman insan hep güzel anlarını, güzel hatıraları anlamak ister ya, hatırlamak ister ya. İşte insanın Allah yolunda ibadetle, sohbetle, taatle geçen günleri nurani günlerdir yani. Değil mi? Bakıyorsunuz kabire koşarak gidiyoruz yani gerçekten. Hele ahir zamandaki zamanın hiçbir kıymeti kalmamış. Değil mi? Aylar olmuş gün, haftalar olmuş saat, saatler olmuş saniye gibi. Hemen böyle. Nasıl geçiyor yani? Ömür nasıl geçiyor? Sel gibi yani. Üstadımız ileride diyor yani bakın. Bu da üstadımız çok güzel bir şey diyor yani. Yani üstadımız diyor ki böyle. Bu da güzel bir manayı anlatıyor üstadımız. Yani diyor ki. Ömrü anlatırken şöyle diyor. Evet, ömür tayyaresi hızla geçiyor diyor yani. Hızla geçiyor. Evet diyor, hayat apartmanı yıkılıyor diyor. Bakın çok önemli. Hayat apartmanı yıkılıyor. Ve yıkılırken diyor temerru, merru sahib ayet diyor. Yani hayat apartmanı çok hızlı yıkılıyor, geçiyor diyor. Yani demek ki evet burada var böyle üstadımız burayı da alıyor. Yani demek ki hakikaten her gün bu hayat apartmanından bir taş düşüyor yani. Her gün bir taş düşüyor yani. Yani biz farkında olalım veya olmayalım. Her gün bir taş düşüyor. Ve ömrümüz yıpranıyor yani. Değil mi? İnsan yıpranını nerede anlıyor? Bir gün bakıyorsunuz ki saçlarınız dökülüyor. Efendim dişleriniz dökülüyor. Efendim vücutta yaralar çıkıyor. Yani hastalar listesine geçiyor yani. Ya yani bunlar tebellüt eden işaretler yani. Yani artık yaşlandığa doğru gidiyorsun. Günde bir taş binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil binası oldu viran bir haber. Değil mi? Her gün bir taş düşüyor. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de her gün bir taş düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başlar. İnsanı dünyaya bağlayan, insanı dünyaya aşık eden, meftun eden, müptela eden nedir? Hayalleridir. Emelleridir. Değil mi? Yani peki akla şu geliyor. İnsanın hayali olmayacak mı? Elbette olacak. Emeli olmayacak? Elbette olacak. Değil mi? Yani insan hayat tutan emelleridir. Değil mi? O hayalleridir. Gayeye hayal olmazsa ezhan enneleri döner etrafında dolaşır. Yani insanın gayeye hayal olacak. Fakat biz bazen öyle oluyor ki dünya o kadar kuvvetli bağlanıyoruz ki. Bakın sanki bütün hayalimiz, bütün emellerimiz, bütün gayemiz dünyevi yani. Böyle herkes hayallerini yazsa kağıda, isteklerini yazsa, emellerini yasa. Bak planına baksana, bak hep dünyevi yani, değil mi? Artık ihtiyarlığa doğru ne oluyor? Artık bu emeller yavaş yavaş kırılmaya başlıyor. Dünya ile olan, artık dünyanın fena ve fani yüzü tabiri caizse gözüküyor yani. Niye gözükür? Çünkü hayal ettiğin şeyler elinden gitmeye başlıyor. Gücünü, kuvvetini verdiğin, belki ömrünü verdiğin şeyler yavaş yavaş seni terk ediyor yani. Bak ne oluyor? Yavaş yavaş bağlar kopmaya başlıyor. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanı yakınlaştı hissettim. Artık yavaş yavaş ne yapıyorsun? Bak dostlarından ayrıla ayrıla ayrıla artık kabire doğru yakınlaştığını hissediyorsun. Ama bir yere geçiyor. Eğer ayrılık olmasaydı ölüm ruhlarımızı almaya gelemezdi yani. Çünkü ömür boyu bütün sevdiklerine yan yanasın. Hiç ayrılık elemi çekmemişsin. Hiç firak çekmemişsin. Dünyadan nasıl ayrılacaksın? Değil mi? Bu dünyadan ayrılmak çok zor gelir bu insana yani. Değil mi? İnsan zamanla sevdiklerinden ayrılıyor. Dostlarından ayrılıyor. Yeri gelse anne babasından ayrılıyor. Uzak kalıyor. Uzakta kalıyor. Gurbet yaşıyor. Ve en son ayrıla ayrıla yalnız kalıyor. Değil mi? Böyle ihtiyarlara bakın. Bazıları böyle yalnız yani. Sadece kendi yaşıtlarıyla beraber olmak istiyor. Dünyada kendini bir garip hissediyor. Ama gençken, etrafı kalabalıkken, makamı malı mülkü varken bunu hissetmiyor yani. Değil mi? İnsan sevdiklerinden, dostlarından, makamından, malından, mülkünden ayrıla ayrıla ayrıla dünyanın ne kadar fani olduğunu en çok hissediyor. O manevi çok dediğin ve devasız görünen yadan beri hem lazım. Zahiren sanki herkes beni terk etti, tek kaldım değil mi? Hani derin bir yara gibi. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası istedim yükütenim. Bir de bahsederde düştüğüm ahi lokma bir haber. Değil mi? Yani öyle mülk istiyorsun, dünyada beka istiyorsun. Fakat öyle bir derde düşmüşsün ki bütün istediğin şeyler elinden gidiyor yani. O vakit birden merhamet ilahin lisanı, misali, timsali, dellalı, mümessül olan Peygamber-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru ve şefaati. Bak tam öyle bir halde. Değil mi? Eleme düştün, yeise düştün, her şey seni terk etti. O anda imdadına ne yetişiyor? İmdadına ne yetişiyor o anda? O anda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın nuru yetişiyor. Allah Allah. Ve beşere getirdiği hediye hidayeti, insanlığa nasıl bir hediye getirmiş? O dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeğesimin nurlu bir ricaya çevirdi. Aman bir an karanlıklı olan o yeğesi atıyor ve nura çeviriyor. Nasıl oluyor? Evet ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyarlar. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Bunu sadece artık ihtiyarlar değil herkes. Biz gidiyoruz, biz bu dünyada bir misafiriz. Bir yolcuyuz. Bu dünya iki kapılı bir han gibi. Birisinden geldik ve diğerine gidiyoruz. Bu dünya bir konaklama yeri gibi. Bir kervansaray gibi. Geldik, konaklayıp gideceğiz. Ya misafir kendisiyle getirmediği bir şeyi götürmez. Tamam bak. Biz bu dünyaya ne geldik? Üryan geldik yani. Ana rahminden dünyaya çıplak geldik. Ve gidince ne gidiyoruz? Bir kepenle gidiyoruz yani. Bakın nasıl geldik, nasıl gidiyoruz. O sebepten dolayı biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Bunu ezberlememiz lazım. Her dinleyicimizden bu vecizeyi ezberlemesini istirham ediyoruz. Bir daha okuyorum. Biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. O sevkiyat öyle bir sevkiyat ki. Her gün binlerce kişi ahiret alemine geçiyor. Binlerce kişi dünyaya gözünü açıyor. Bu dünyada neyle meşgul olalım? Ne makamımız olursa olsun. Dünyanın lüzumsuz işleri, koşturmacaları. Son nefesimizde bitecek her şey. Ya demek ki dünyanın malayanı şeyleriyle aldanmamak lazım. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ دُنْيَا اَلَى الْآخِرَ Dünya hayatı bir oyun oyuncaktan ibarettir. Ya mal da yalan, mülk de yalan, gel biraz da sen oyalan. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Ya oyalanıyoruz yani. Ama bu oyalanma içinde Allah muhafaza insan gaflete dalarsa, bu oyun oyuncağın içinde asıl vazifesini unutursa işte insan o zaman ziyandadır. Biz gidiyoruz, aldanmakta payı da yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. Allah Allah, sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehli daletten gelen zulümat evhamlarıyla bize piraklı ve karanlıklı gelen berzah memleketi. İnsan gafletten dolayı bazen kabir alemini, berzah alemini karanlıklı görebiliyor yani. Değil mi? Veya ehli dalet öyle zulmetli şeyler gösteriyor ki bize. Dünyayı o kadar hoş, tatlı ama kabir alemini öyle zulmetli gösteriyor ki yani. Allah muhafaza. Bazen berzah alemini ne yapıyoruz? Zulmetli görüyoruz. Bize piraklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi neresidir? Ahbapların meşmadır. Başta şefiğimiz olan Habibullah Aleyhisselatü Vesselam. Bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Dediler ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de insan çıplak ayaklarla koşarak gider dem ya. Her şeyini, malını, mülkünü, her şeyini terk eder yani. Peygamberimizi diz dize olmak için. İşte kabir alemi asıl dostların buluşma yeridir. Dostların dostlara kavuşma alemidir, vuslattır yani. Ya kavuşma alemi. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı, onların ruhlarının mürebbisi, akılların muallimi, kalplerin mahbu, her gün Es-Sebukiyel Fahis Sırınca. Çünkü bizim İslamiyetimize sebep olan Peygamber Aleyhisselam, değil mi? İslamiyete giren bütün ehli imanın, bütün Müslümanların yaptığı ibadetlerden Es-Sebukiyel Fahis Sırınca nedir? Biiznillah hissedardır. Evet. O zat Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiği de kadın demiş ümmeti, ümmeti. Ve mahşerde herkes nefsi, nefsi dediği zaman yine ümmeti, ümmeti diyerek en kutsi, en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Öyle bir aleme gidiyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhisselam, 124 peygamber, değil mi? Enbiyalar, evliyalar, asfiyalar, üstadımız Bediüzzaman Said Nursi ve bütün Allah dostlarının olduğu aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip nurundan istifade etmenin zulmat ve zahiden kurtulmanın çaresi sünnetine itibadır. Cenab-ı Hak sünnetine hissemizi ziyade eylesin. Bizleri ihlasla muvaffak eylesin. Çok önemli yani. Bu asırda sünnetine itibar etmek, değil mi? Men temesteki bir sünneti inde felâ ümmete meyete cümbe şehit. Yani bir bu asırda Peygamberimizin sünnetine itibar etmek 100 şehit. Fesad ümmet zamanında sünnetine itibar etmek 100 şehit sevabı var diyor yani. Çok önemli. Sünnetlerin unutuldu bir asırda, bid'aların arttı bir asırda, böyle feraizi terk etmeden sünneti itibar etmek çok muazzam. Ne yapıyor insanı? İnşallah böyle ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselam'ın şefaat adına inşallah girilmeye vesile oluyor. Evet muhterem dinleyiciler, artık dersimizin sonuna doğru geliyoruz. Dördüncü ricada kaldık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her dersimiz sonunda dediğimiz gibi, bulunduğunuz kasabada, ilde, ilçede, köyde neredeyseniz Nur derslerine katılmak, iştirak etmek isterseniz radyomuzla irtibata geçerek sizi olduğunuz yerdeki Nur derslerine iştirak ettiririz. Ve yine Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz yine radyomuz vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Okuduğumuz yerler inşallah vaktiniz olursa, ki vakit bulmaya çalışın, 26. Lema 2. ve 3. Cilayı okumanızı istirham ediyoruz. Allah'a emanet olun, selametle kalın, nur ile kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
3: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
5: Özbal Boya günün sözünü sunar.
6: Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehiri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın.
5: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozban.com.tr

olmaz niyazında gurbetin. Kapkarayız beyazında gurbetin. Kan donduran mayazında gurbetin. Özüm müşür.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur.

Sen benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey her şeyin sahibi ve terbiyecisi olan, ey her şeyin mabudu olan, ey her şeyin yaratanı olan, ey her şeyden üstün olan, ey her şeyden evvel olan, ey her şeyden sonra olan, ey her şeyi bilen, ey her şeye gücü yeten, ey her şeyin sanatkarı olan, ey her şeyin fena bulduğu ve kendisinin baki kaldığı, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ve es'eluke bi es

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak senden umuyorum. Ey eman ve huzur veren, ey kollayıp koruyan, ey oluşturan, ey doğru yolu telkin ve ilham eden, ey kötü ve iyi her şeyi beyan eden, açıklayan, ey musibetleri hafifleten, zorlukları kolaylaştıran, ey her şeyi hikmet dairesinde süsleyen, ey büyüten, yücelten, ey yardım ve himmet eden, ey her şeyi olgunlaştırdıktan sonra muhtelif renklerle bezeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey memleketinde daim olan, mekanları aşan, ey celal ve haşmet içinde büyük olan, maddeyi aşan, ey saltanat ve idaresinde ezeli olan, zamanları aşan, ey kullarına her türlü rahmet ile muamele eden, her nevi kemal sıfatına sahip olan, ey her şeyi bilen, sonsuz sıfatlar sahibi olan, ey kendisine eziyet edene hilm ile muamele eden, değişik tecellilerde bulunan, ey kendisinden rica edene ikram eden, ey kader ve planlamasında hikmet ile iş gören, ey yargılamasında lütf ile muamele eden, ey latifliğiyle beraber her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yurca illa fadluh. Ya men la yukhafu illa adluh. Ya men la yuntazaru illa birruh. Ya men la yus'elu illa afuh. Ya men la yedumu illa mulkuh. Ya men la sultana illa sultanuh. يا من لا برهان إلا برهانه يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته على غضبه يا من أحاط بكل شيء علمه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار
0: أي فضل وإحسانından başkası umulmayan, ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan, ey iyiliğinden başkası beklenilmeyen, ey affından başkası istenilmeyen, ey malikiyetinden başka bir şey devam etmeyen, ey saltanatından başka saltanat olmayan, ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan, ey rahmeti her şeye ulaşan, ey rahmeti gazabını geçen, ey ilmi her şeyi kuşatan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

بعد يا رازق الطفل يا موفي العهد يا عالم السر يا فالق الحب.

Ey üzüntü veren şeyleri izal eden, ey gam ve kederleri gideren, ey hata ve günahları affeden, ey tevbeleri kabul eden, ey mahlukatın halikı olan, ey sözünde sadık olan, ey yavruların razıkı olan, ey ahdini ifa eden, ey sırları bilen, ey tane ve çekirdekleri açıp filizlendiren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyiyle yüce olan, ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen, ey müminlerin dostu olan, ey gerçek muhtaç olmayan, ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi, ey her cihetten temiz ve pak olan, ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan, ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen, ey şiddeti zuhurundan gizlenen, ey güç ve kuvveti sonsuz olan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya men azharal cemil, ya men setara alel kabih, ya men la yuâhizu bil cerime, ya men la yehtikus sitra, ya azîmel afu, ya hasenet tecavuz, ya vâsi'el mağfire, ya basital yedeyn bir rahme, ya sahibe kulli necve, ya munteha kulli şekve. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
0: Ey güzeli açıkça gösteren, ey çirkinin üzerine örten, ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, ey affı büyük olan, ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, ey mağfireti geniş olan, ey rahmeti bol olan, ey bütün sessiz yalvarışları dinleyen, ey bütün şikayetlerin son merciği, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey yeterli nimet sahibi, ey geniş rahmet sahibi, ey tam hikmet sahibi, ey mükemmel kudret sahibi, ey kesin hüccet ve delil sahibi, ey kerametler sahibi, ey yüce sıfatlar sahibi, ey daimi izzet sahibi, ey sağlam kuvvet sahibi, ey geçmiş minnet sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey en iyi şekilde yargılayan, ey en iyi adaleti gösteren, ey en iyi şekilde doğru söyleyen, ey her şeyden daha açık olan, ey her şeyden daha temiz olan, ey en iyi şekilde yaratan, ey en iyi şekilde hızlı hesap gören, ey en iyi şekilde işiten, ey kerem ve bağışlaması en iyi olan, ey en iyi rahmet eden, ey en iyi şefaatçi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey gökleri yoktan var eden, ey karanlıkları kılan, ey gizli şeyleri bilen, ey gözyaşlarına acıyan, ey avretleri, çirkinlikleri örten, ey belaları kaldıran, ey ölüleri dirilten, ey hasenatları arttıran, ey bereketleri indiren, ey intikamları şedid olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah.
1: Allah'ım, senin isim ve sıfatlarını mesnet yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin suret ve şeklini yaratan, ey her şeyi takdir edip planlayan, ey maddi manevi temizliğin kaynağı olan, ey aydınlatan, nurları yaratan, ey işleri öne alan, basamaklarını temin eden, ey gecikmelerin asıl sahibi, işlerin sonucunun sahibi, ey kolaylaştıran, ey uyaran, ey müjdeleyen, ey tedbir ve terbiye eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey Kabe'nin sahibi, ey yasak ayların sahibi, ey Mescidül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge olan Mekke'nin sahibi, ey Rükn-i Hacer-il Esved ve makamı İbrahim'in sahibi, ey Meşarül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge ve helal bölgelerin sahibi, ey nur ve karanlığın, gece ve gündüzün ve içlerinde yapılan ibadetlerin Rab ve sahibi, ey dua, ibadet, salat ve selamların sahibi, ey celal ve ikram sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey desteği olmayanların desteği. Ey dayanağı olmayanların dayanağı. Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü. Ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı. Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı. Ey izzeti olmayanların izzeti. Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı. Ey dostu olmayanların dostu. Ey zenginliği olmayanların zenginliği. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan, ey varlığının sonu olmayan, ey mahlukatına merhamet eden, ey mevcudatına hükmeden, ey her şeyi bilen, ey yarattıklarını koruyan, ey her şeyi adaletle taksim eden, ey ayıp ve kusur kendisine arız olmayan, ey işleri ve imkanları daraltan, darlık veren, ey işleri ve imkanları genişleten, huzur veren, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, ey kendisinden zafer isteyenlere zafer nasip eden, ey korunmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden, ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden, ey kendisinden medet isteyenlere imdad eden, ey feryat edenlerin feryadına koşan, ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Allahümme Rabbena khallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve afina ve afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bifadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله. حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden odur. Onun istediği olur. Onun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. Ona tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

Sen ki cümle yetimliklerin elinden tuttun ey sevgililer sevgilisi. Sensin canımızın billur kasesi. Ölüm ki vaktin göğsünde paslı bıçak yarası. Sensin sonumuza sonsuzluk müjdesi. Sen alemlere rahmet iken merhametini, tebessümünü, tesellini başkalarından sakındık. Sandık ki sadece bize rahmetsin. Güneşi cebimize sığdırmaya kalktık.

Yağmuru pencere önümüze hapsedebileceğimizi sandık. Ey göğsünde yağmurları ağırlayan, ey yağmurların annesi!

Sen kimseyi kimseden ayırmadan yağarken merhametini daralttık. Şefkat denizini kıyılarımızda oyaladık. Unuttuk ki sen dağlara da veriyorsun. Çölün kumlarının seninle sevindiğini hatırlayamadık. Taşların dile geldiğini avuçlarında, taşlaşmış dilleri hece hece yumuşattığını

Seni sevinçlerle taşımak varken çocuklarımıza kendi yerimize koyduk seni. Çatık kaşlı, anlayışsız, hoşgörüsüz portrelere mahkum ettik hatıra. Önce çocukları sevdiğini, önce minik yüreklere eğildiğini anlayamadık. Senin hatırına kurtuldu küçük kızların masum gülüşleri acımasızlığın kuyularına düşmekten. Senin sözlerine tutunarak tattık anne baba olmanın lezzetini. Sen olmasaydın sonsuzluktan habersizdik. Çocuklarımızı hiçliğin kuyusuna atmak üzere doğuracaktık. Tebessümleri acılanacaktı bebelerin. Kucaklamamız sahteleşecekti sevdiklerimizi. Tesellinin değmediği yüzlerde gizli bir sancı kesecekti. Ayrılıkların ardında kavuşma ümidi hiç yüzünü göstermeyecekti. Yokluk şüphesinin gölgesinde eriyecekti sevinçlerimiz. Avuçlarımıza dua dua dökülmeyecekti sonsuzluk ümidi. Başımızı koyacağımız o sonsuz yakınlığı bulamayacaktık. Bulamayacaktık nefesimizi sonsuza uzatan iksiri. Açılmayacaktı göklerin ötesi. Bir gün bir çocuğun oyuna gelmediğini fark ettin. Ki çocukların sokakta oyuna gelmediğini yoklamak gündemin değildi. Bize göre güya zannımız da öyleydi. Büyük işlerimiz yüzünden hayatın ince detaylarını unutan biziz. Sen değil. Öğrendin ki küçük kuşu ölmüş çocuğun. Kalktın, üzüntüsünden odasına kapanan çocuğun kapısını araladın. Kuşu ölen çocuğa teselli ettin. Gül sözleri kuşu ölen çocuğa teselli ettin. Gül sözlerinle ötelerden çareler

0: Geliyoruz gittikçe. İçimizdeki çocuk gülüşlerini dünya telaşlarında söndürdük. Yüreklerimizde saklambaç oynayan çocukluklarımızı bulmayı unuttuk. Ölen kuşları da, kuşları ölen çocukları da dert edinmedik. Senin derdince dertlenmedik.
1: Özür dileriz ey sevgili. Özür dileriz ey inceliklerin elçisi. Ey güzelliklerin bekçisi. Ey unutulmuşların sözcüsü. Şimdi sen kalplerimize eşsiz şefkatinin kanatlarını dokundurur musun? Hayallerimizi sürgün ettik. Ey çaresizlere çare sevgili. Tutamadık yetimliklerin elinden. Benliğimizin karanlığında kaybolduk. Bin kere. Saçlarını okşayamadık. Çocuksu hüzünlerin. Ayaklarımız dolandı. Ellerimiz boşta kaldı. Seni bulamadık. Ve hatta aramadık ki. Kaybolduk. Kaybolduk. Kaybolduk ey sevgili. Ne olur
2: 91 gel.
3: Günün 7 günü davet 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
6: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
8: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil abad. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İsnani yekrahuhuma İbn-i Adem. İbn-i Adem, Ademoğlu iki şeyi kötü görür, çirkin görür. Neymiş bunlar? Yekrahul mevte. Ölümü çirkin görür. Ölümü hoş görmez, ölümü sevmez. Vel mevtu hayrul lehu minel fitneti. Halbuki ölüm onun için daha hayırlıdır. Neden? Fitneden. Bir fitneye düşmekten, bir imtihana uğramaktan daha hayırlıdır. Ve yekrahu qillatel mal.

0: Ali, Ademoğlu malının azlığını kötü görür, çirkin görür. Malının az olmasını istemez. Ve qilletul mali, malın azlığı nedir? Ekallu lil hisabi, onun hesabının az olmasına sebeptir. Çünkü çok malı varsa çok hesap görecek, az malı varsa da az hesap görecek diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Her konuda, her meselede bizlere yol gösteren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yaşadığımız hayatta da bize güzel bir yol gösteriyor. İnsanı kanaatkarlığa sevk ediyor, insanı tamahkarlıktan, bu tuğlu emel dediğimiz uzun emel sahibi olmaktan veya tuğlu ömür, uzun ömür sahibi olmaktan ne yapıyor? Bizi nehyediyor, bizi yasaklıyor, bizi koruyor, bizi kolluyor. Ne yaparsınız? Bir doktora gidersiniz. Doktor size tavsiyelerde bulunur, değil mi? Şunları yiyeceksin, şunları yemeyeceksin. Yemen de şuna dikkat edeceksin. Şu ilacı içeceksin. İşte şu ilacı aç karnına alacaksın. Şu ilacı tok karnına alacaksın. Şu ilacı işte bir saat sonra alacaksın. Şu ilacı yemek arası alacaksın. Şu ilacı bir sabah bir akşam alacaksın. Çeşitli bize tavsiyelerde bulunuyor ki bizim iyi olmamız için. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bizim dünya hayatında rahat bir şekilde yaşamamız için, huzurlu bir şekilde yaşamamız için tavsiyelerde bulunuyor, emirlerde bulunuyor, talimatlarda bulunuyor. İşte sosyal bir olay olan ve her insanda var olan, çünkü her insanda her şeyin çok olması istenir. Bunlar bilhassa nedir? Maldır ve yine de ömrünün çok uzun olmasıdır. Bununla birlikte ömrü kesen şey de nedir? Ölümdür. Bu nedenle insanoğlu da ne yapar? Ölümü kötü görür, çirkin görür. Ama Peygamberimiz diyor ki o çirkin görse bile ölüm onun için daha hayırlıdır. Niye? Çünkü yaşadığı zaman neyle karşılaşacağını bilemez. Hangi fitnelerle karşılaşacağını bilemez. Hangi olaylarla karşılaşacağını bilemez. Bu olaylar karşısında direnç gösterip gösteremeyeceğini bilemez. Bu nedenle onun içindir ölüm daha hayırlıdır belki. Ya bununla birlikte kişinin malı azdır. O mal onun elinde az olmasıyla daha iyidir. Onun faydasınadır. Ve bununla birlikte ahirete yönelik de hesabın az verilmesine sebebiyettir. Ama insan ne yapar? Çok mal istiyor. Malının çok olmasını istiyor. Malının çoğalmasını istiyor. Ama Peygamberimiz de diyor ki az mal senin için daha iyidir. İşte insan hayatı devam ederken küfür, dalalet, günaha düşmek tehlikesi var. Hayat boyu ne olacağını bilemez, bir belirsizlik tehlikesi vardır. İşte bu nedenle kişi bunları bilemediği için ölüm belki onun için daha hayırlı olur. Bakın Peygamberimiz şöyle bir dua ediyor. Diyor ki Allah'ım bir kavmi fitneye düşüreceksen beni fitneye düşmeden vefat ettir. Yani fitne nedir? İmtihan demektir. Fitne nedir? Kötü bir duruma düşmektir. Fitne nedir? Sıkıntılı bir duruma düşmektir. Sıkıntıların çok olmasıdır. Peygamberimiz diyor işte böyle bir fitneye düşmektense beni onlardan önce ne yaptır diyor. Canımı al, kurtar. O fitneye düşürme. İşte bazı zaman ölümü hatırlamak, ölümü istemek kötüdür, kerihtir. Peygamberimiz onu yasaklamış. Neden dolayı? İşte bir imtihan oluyor dünyadan dolayı, dünyalık maldan dolayı. Adam hasta olmuş veya başka bir şey, bir borcun altına girmiş. O zaman diyor ki ben keşke öleyim, öleyim kurtulayım. Yok, bu yanlış. Peygamberimiz diyor bu olmaz. Ama din konusunda bir fitneye düşme söz konusuysa, çünkü din konusunda bir insan fitneye düşerse, kötü duruma düşerse, o zaman ne oluyor? Hem dünyasını kaybediyor hem ahiretini kaybediyor. Ebedi bir hayatı kaybediyor. İşte diyor böyle bir fitneye düşmektense din konusunda, iman konusunda, günah noktasında o zaman beni o fitneye düşürme, beni ondan koru ve beni vefat ettir diye bir topluluğu ne yapıyor? Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi ölüm bizi yakalıyor. Nereye kaçsak, nereye gitsek? Efendim Kur'an ifadesiyle böyle korunmuş kalelerin içerisinde bile olsak, ecel geldiği zaman o anda ruhumuz teslim ediliyor, ruhumuzu alıyorlar. Teslim alıyorlar. Onun için Allah-u Teala Cuma suresinin 8. ayetinde buyuruyor ya, de ki sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Yani nereye gitsen, ne yapsan ölüm seni bulacak. Sonra hem gizliyi hem de aşikarı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size bütün yaptıklarınızı da haber verecektir. Yani ölümü ne kadar istemesen, kerih de görsen, çirkin de görsen, beğenmesen de o ölüm gelip seni bulacak, yakalayacak. O yüzden onu kötü görmene, kerih görmene gerek yok. Ha, bütün peygamberler gibi, mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala işte Yusuf Aleyhisselam'dan bahsediyor. Orada ne yapılmış? Bunlara, bütün peygamberlere dünyada daha kalmakla Rabbül Alemin'e kavuşma noktasında, vefat etme noktasında muhayyerlik verilmiş. Ama hepsi neyi tercih etmiş? Allah'a kavuşmayı tercih etmişler. Yusuf Aleyhisselam beni diyor Müslüman olarak vefat ettir diye dua ediyor. Peygamberimize geliyor. Aynı teklifte bulunuyor. Ne diyor? O yüce dosta, yüce dosta diyor. Allah-u Teala'ya kavuşmayı istiyor ve ona doğru gidiyor. Hani ölümü Allah'a kavuşma olarak, sevgiliye kavuşma olarak görmek lazım. Ama dünyaya dalan, dünyaya aldanan, şehvetlerinin esiri olan bir kimsenin kalbi ne yapar? Ölümü hatırlamaz ve üstelik hatırlama da istemez. Hem hatırlamaz hem de hatırlamak bile istemez. Gaflet gösterir. Çünkü ölümü hatırladığı zaman o kendisine göre yaşadığı hayat ona hoş geliyor. Bu hayattan kopmak istemiyor. Bir de neticede yaptığının kötü bir iş olduğu bilindiğinden dolayı, kendi de biliyor yaptığı işin kötü, kalbinde o his var. Ne yapacak? Günahkar olarak, mücrim olarak, yargılanacak bir kimse olarak da Rabbin huzuruna çıkacak. Bunu da biliyor. Bu nedenle ne yapıyor? Ölümü kötü görüyor, kerih görüyor. Çirkin görüyor. Ama tevbe eden, günahlardan kurtulmak isteyen ve yaptığı hataları bilen bir insanda ne yapar? Şu tövbe etmiş halimle, işte ibadetli halimle, güzel halimle Rabbimin huzuruna varayım der. Ve ölümü böyle Rabbiyle kavuşma, bayram günü, şebi aruz deniyor ya mesela, düğün gecesi gibi görüyor insan. Çünkü nedir? Rabbisinin huzuruna kavuşacak. Ve kim Allah-u Teala'ya kavuşmayı istemezse Allah da ona kavuşmayı istemez diye peygamberimiz buyuruyor. Biz ne yapacağız? Hani dünyalık fitnelerden dolayı, başımıza gelen musibetlerden dolayı ölümü temenni etmeyeceğiz. Ama Allah-u Teala'ya diyeceğiz ki ya Rabbi, bir fitne söz konusu olacaksa, iman noktasında günahkar olacaksak, o zaman bizi ne yapar? O fitneye düşürmeden vefat ettir diye, bu şekilde daha gelmeden önce bu dualar olabilir. Çünkü böyle kalbi bu düşüncede olan insanlar nedir? Ölüm anını dostun dostla buluşması olarak bilir ve sevinç duyar, neşe duyar ve o güne hazırlar kendisini. Şimdi siz bir düğüne gittiğiniz zaman veya bir konferansa, bir toplantıya veya insan arasına çıkacağınız bir şey söz konusuysa ne yaparsınız? Giyim kuşamınıza dikkat edersiniz, üstünüze başınıza dikkat edersiniz, hal ve hareketlerinize dikkat edersiniz, kendinize bakarsınız. O şekilde arkadaşlarınızla bir araya gelmenin mutluluğu içerisinde hareketli, sevinçli bir şekilde davranırsınız. İşte mümin de Allah'a kavuşacağını bildiği için ne yapar? Böyle sevinçli olur. Günahkar kimse de ne yapar? Böyle bir şeyi istemez. Allah-u Teala bizi günahkarlardan eylemesin. İşte bu nedenle Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh ölüm döşeğinde şöyle diyor. Bir dosttur ki fakirlik üzerine geldi. Gelmesinden pişman olan kurtulmasın ya Rab. Eğer katında fakirlik zenginlikten, hastalık sıhhatten, ölüm yaşamaktan daha sevimli ise ölümü bana kolaylaştır ki sana kavuşayım. Bu şekilde dua ediyor. Güzel bir dua. Biz de bu duaya amin diyoruz. Mesela Firavun'un sihirbazları vardı değil mi? Onlara Firavun dedi ki eğer Musa ile yaptığınız müsabakada, sihirbazlık yarışmasında üstün gelirseniz siz bana yakın olanlardan olacaksınız. Mükafat verecek. Ve Musa Aleyhisselam'a karşı gelmek için bir araya geldiler. Fakat gördüler ki konu biraz uzun, kısa geçeceğim. baktılar ki Musa aleyhisselam sihir yapmıyor, büyü yapmıyor, göz boyamıyor. Sihirbazlar da bu işi iyi biliyor. Kendilerinin yaptığının bir sihir, bir büyü olduğunu, göz boyama olduğunu bildikleri için o hakikat karşısında Rablerine teslim oluyorlar ve Müslüman oluyorlar. Firavun onları tehdit ediyor. Diyor siz bana sormadan, ben size izin vermeden iman mı ediyorsunuz? Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Çünkü kendi Firavun ya ilahlık taslıyor, tağut olmuş, baş kaldırmış. Ona her şey sorulacak. Ona iman edilecek ya, o Rab olarak tanınacak ya. Onlar da ne diyor? Ona karşı biz diyor teslim olduk. Ha, o zaman diyor ben sizi böyle çaprazlama keserim ve böyle ağaçlara sizi asarım diye onları tehdit ediyor. Bakın böyle bir tehdit karşısında ve düşünün bir anlık iman böyle dakikalar geçmiş. Öyle imanı tadını almışlar, Rabbul Alemine kavuşmayı o kadar arzu ediyorlar ki bizim için diyor bir endişe yok. Firavun'a öyle cevap veriyorlar. Bizim için bir endişe yok, bir korku yok. Sen ne yaparsan dünya hayatında bize yapabilirsin. Biz nereye gidiyoruz? Rabbimizle buluşmaya gidiyoruz. Bakın ölüm onlar için bir hiç. Ve Rablerine kavuşmak için böyle bir tehdit karşısında o tehdide hiç aldırmıyorlar. Ve bizim için hiçbir sorun yok, hiçbir korku yok, endişe yok. Sen kim oluyorsun? Biz Rabbimize gideceğiz. Rabbimizin huzuruna varacağız. Sen ancak dünya hayatında zulüm ve cebbarlık yaparsın, zorbalık yaparsın diyorlar. Ve ölüm onlara hoş geliyor. Allah-u Teala işte böyle ölümü hoş gelen, ölümü güzel karşılayan kullarından eylesin. Tabi ölümü güzel karşılayabilmek için de ne lazım? İyi amel lazım, salih amel lazım. Rabbül Alemine böyle temiz bir kalple gitmek ve şirkten arınmış bir kalple gitmek, onun emirlerine uyan salih amelle gitmek lazım. Allah-u Teala bizi o zümreden eylesin. Sonra ne? Malın azlığı. Sen malın az olduğu zaman rahat edersin. Niye? Hesabın da kolay. Biliyorsunuz hadis-i şerif var. Resulullah buyuruyor ya, dört şeyden sorulmadan bir kimse kıyamet günü ayağını oynatamayacak, bir ileriye gidemeyecek. Bunlardan birisi ne? Malı nereden kazandın ve nereye harcadın? Bu sorulacak insana. Sen bu malı nerede kazandın ve nereye harcadın? Helaldan mı kazandın, haramdan mı kazandın? Kazancın neydi? Ne işlerle meşgul oldun sen? Bu önemli. Sonra nereye harcadın? Hırsızlık mı yaptın kazanırken? Çaldın mı? Çırptın mı? Efendim onun bunun yetimin hakkına mı girdin? Gayrimeşru işleri mi yaptın? Allah-u Teala'nın yasakladığı işte putları mı sattın? İçki mi sattın? Alkollü içecekler mi sattın? Efendim insanları öldürmesi için silah mı sattın? Ne yaptın? Nerede çalıştın? Hangi işlerde çalıştın? Ne olacak? Bu sorulacak. Sonra nereye harcadın? Tamam bir insan helaldan kazanabilir. Alın teri güneşin altında çalışıyor adam veya işte fabrikada çalışıyor veya bir masa başı işte çalışıyor. Neticede hem beyin gücünü harcıyor hem de beden gücünü harcıyor. Yoruluyor değil mi? Böyle bir kazançtan sonra bunu nereye harcadın sen? Ne işlere harcadın? Efendim çoluk çocuğunun nafakasına mı harcadın, eşine mi harcadın, güzel yerlere mi harcadın, sadaka olarak ihtiyaç sahiplerine mi verdin, fakirlere mi verdin, fukaraya mı dağıttın, yardımda mı bulundun, hayır mı yaptın, ne yapıyor? Bunlar sorulacak. Veya Allah korusun bunu götürdün, kumarda mı harcadın, içkide mi harcadın, işret meclislerinde mi harcadın, yalan yora mı harcadın, Allah yoluna karşı gelenlere yardımda mı bulundun değil mi? Zina yolunda mı harcadın? Gece şuralarda buralarda mı harcadın? Fakir fukaranın çoluk çocuğunun hakkını böyle kötü yerlerde mi yedin? Kumar mı oynadın değil mi? Bu ne olacak? Bir de bundan sual sorulacak kişi. Ama Peygamberimiz işte bize bunu haber veriyor. O yüzden ne diyor? Malınızın az olabilir ama bunu da kötü görmeyin. En kolay nedir? Hesabınız az olacak. Zaten mal Arapça meyilden geliyor. Meyil ne demek? Bir kimsenin bir şeye karşı böyle akması, sempati göstermesi, kalbin oraya doğru kayması. İşte mala bu yüzden meyilden gelen bu mal denmiş Arapçada. Yani insan meyil ediyor ama maalesef insanların buraya meyli çok fazla. Yani böyle hani arktan bir su akar ya, o kadar olursa sorun değil. Ama sel gibi, böyle bendini aşan sel gibi meyil oraya çok kötü oluyor. Bu meyil de insanı dünyaya daha bağlı hale getiriyor, dünya perest hale getiriyor ki işin tehlikesi de budur. Bu yüzden Peygamberimiz bize güzel bir nasihatte bulunuyor. İnsanoğlu ölümü kerih görür, çirkin görür ama ölüm onun için hayırlıdır. İnsanoğlu malının azlığını kötü görür ama mal azlığı onun için daha hayırlıdır. En azından nedir? Hesabı az olur, çabuk olur, kolay olur. Allah-u Teala her halükarda hesabı kolay eden, kolay veren kullarından bizleri eylesin. Her halimizde Rabbül Alemin'in rızası doğrultusunda amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri Rabbül Alemin'e emanet ediyor ve selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Ey dünya! Bak, şimdi herkes kafileler halinde mahşer yerinden büyük mahkemeye doğru akın etmiş gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Büyük mahkemede sıra bize gelince yüce yaradana ne cevap vereceğiz? Söyle dünya, ne cevap vereceğiz? İnkarcılığımız, bencilliğimiz, zalimliğimiz, Allah'a ve peygamberine itaat etmeden, kitaba aldırış etmeden, senin mülkünde, senin indirdiklerini inkarla bir hayat yaşadık mı diyeceğiz? Söyle dünya, ne diyeceğiz? Hani inkar ettiğimiz, yalanladığımız, gelmesi hususunda elçilerle alay ettiğimiz gün bugün dünya. O gün bugün. Keşke toprak olsaydım. Keşke hiç yaratılmasaydım da dünyadayken yalanladığımız bugün başımıza gelmeseydi. Keşke senin süsüne, cazibene kanmasaydım. Ne olurdu şeytanın vesveselerine aldırış etmeseydim? Ne olurdu nefsimin peşinden koşmasaydım da Rabbime kul olup onun rızasını kazansaydım? Ama pişmanlık duymakta çok geç kaldık. Af dileme yeri burası değil dünya. Burası değil. Burası hesapların görüldüğü, büyük mükafatların verildiği, acıklı ve elim azap yeri dünya. Yaptıklarımızın karşılığının verildiği yer burası. Burası mahşer meydanı. Burası er meydanı dünya. Er meydanı. Kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz. Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırır ve yapana büyük ecir verir. Her ümmete bir şahit getirdiğimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara şahit getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak? O gün inkar edip peygambere baş kaldırmış olanlar yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah'tan bir söz gizleyemezler. Bilemedik Allah'ım, bilemedik. Dünya denilen yerde seni unuttuk. Dünyaya daldık. Ömür hiç bitmeyecek sandık. Ölüm ne zaman kapımızı çaldı, hele onu hiç anlayamadık. İyilerle dostluk kurmadık. Hatta seni sevenleri ve sana uyanları hep

0: yeniden dirilme. Bunlar boş laflar dedik. Neler yapmışım böyle? Aman Allah'ım! Bu kitapta en ufak bir eksik bırakmamış, hepsini yazmış. Elçilerin söylediği her şey harfi harfine doğruymuş. En ufak bir şeyi dahi atlamamış. Eyvah! Eyvah dünümüze! Eyvah bugünümüze! Kitabını önden ve sağdan alanların yüzü ne kadar da mutlu. Korkudan eser yok yüzlerinde. Alınlarında ve yüzlerindeki nurda ne kadar güzelmiş öyle. Mutluluktan uçuyorlar. Cennete doğru. Çocuklar gibi. Sevinçle gidiyorlar. Bunlar benim dünyadayken alay ettiğim, zavallılar olarak nitelediğim, beğenmediğim salih kullar. Allah'ı, Resulünü seven insanlar. Keşke ben de dünyadayken onlar gibi Allah'ı ve Resulünü severek yaşasaymışım. Keşke ben de namaz kılıp oruç tutsaymışım. Ne olurdu ben de Allah yolunun yolcusu olsaydım da bunlar başıma gelmeseydi. Eyvahlar! Yazıklar olsun bana! Yazıklar olsun! Bir de kitaplarını arkadan ve soldan alanlar var. Yüzleri kapkara. Hepsi de korkudan titriyor. Ayakta duracak mecalleri yok sanki. Ya Rabbi, hiç böyle yüzler görmemiştim. Ne kadar çirkin, ne kadar korkunçlar. Kimse konuşmuyor, kimse bakmıyor. Zaten onların da kimseye bakacak yüzleri kalmamış. Alınlarında cehennem damgası var. Herkes lanet ediyor. Diyorlar ki, Yüce Yaradan, Rahman ve Rahim Allah Azze ve Celle de onlara bakmıyormuş. Kulakları sağır eden feryatlarını ise kimse işitmiyor. Kimse duymuyor. İşte o gün ağızlarını mühürleriz de bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına tanıklık eder. Dilesek onların gözlerini kör ederdik de yol bulmaya çalışırlardı. O zaman nasıl görürlerdi? Dilesek onları oldukları yerde dondururduk da ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara iyi haber yoktur. Melekler, iyi haber size yasaktır, yasak derler. Yaptıkları her işi ele alır, onu toz duman ederiz. Cehennem kapıları açılınca, amel defteri arkadan ve soldan verilenleri, can yakıcı, bel kırıcı bir azap yakalayıverir. İşte dünyaya kananların sonu. İşte Allah'ı unutanların son durumu. Peygamberle alay edenlerin, kitabı yasaklayıp hevayı iktidar yapanların acıklı son finali. Allah'ın mülkünde Allah'a kul olması gerekirken Allah'a kafa tutanların inkar ettikleri o gün, bugün, kıyamet günü, hesap günü, mükafat ve cennet günü, ceza ve cehennem günü, mahşer günü.
1: Ben yıpranmış sokaklar ortasında avare.
2: Gönlümüzden
1: sen kırgın bir ülkenin süreyyası.
2: Davet Radyo.
1: Gülnare. Onçalı Navroz gelir, bir de siyah.

sarıldı. Dalgalanır göklerde bir kuşun kanatları. Her name dudağında çarpılmış bir karanfil. Sana tutkun atlılar, şimdi yorgun ve sefil. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Dokunmuyorsa kalem o mazlum kitabeye, ay ışığı düşer mi kanlı bir harabeye? Sensiz çöl ıssızlığın kahrıyla zehirlendi. Yalnız bulutlar değil, bahalar da kirlendi. Mahşeri bir serabın ardından yürüyorum. Gözlerini kaybeden bir kervan görüyorum. Geride okunmayan silik izler kalıyor. Kaktüs hala toprağı uykuda yakalıyor. Tarihin her sayfası soluyor pare pare. Kara sevda burcunu yıkıyorsun gülnare. Azerbaycan ufkunda bir divanedir gönül. Böylesine tarumar olmadı belki de gül. Toprak bir bakışınla kızıl renge büründü. Yıldızlar ülfet için gündüz vakti göründü. Gözlerin binlerce yıl ötesinden yadigar. Neredesin ey Bakü'den Gence'den sen rüzgar? Yaldızlı perçemlerin ıslandıkça uzuyor. Yalnızlık damla damla şakağından sızıyor. Bazen öfke kavgayı sevenlerin ardında. Mali hülya ve hüzün, bazen korku ve sevda.

0: çiçeklerin yurdunda yalnız senin kokun var. Bazen uzaktan uzağa, bazen yakın bir dua. Karanlığa mahkumdur gökte sensiz sitare. Ruhumu zevalinle buluşturma gülnare. Soluğun nabı hayat mıdır, filizlendi kül. Siyah bir lale gibi aynaya düştü kâkül. Kırdım yüreğimdeki saatin akrebini, kuruttun düşlerimin hayal mürekkebini. Hangi ırmağa baksam akıyorsun derinden. Hazar acılarınla ağlıyor kederinden. Kuduran bir denizde benziyorum şikare. Görebilseydi seni ejderhalar, gülnare. Gözlerinden fışkıran yanar dağlar sönerdi. O ısırgan bakışlar bal mumuna dönerdi. Oysa şimdi su sarhoş, balıklar geldi dile. Dalgalar son bir umut vuruyorlar sahile. Nahçıvan hasretinle alevlenen bir çera. Seninle firarını unutuyor Karabağ. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Bırakıp gittin beni umarsız bir efkare. Haber gönder.
1: 91.0 Davet Radyo.

0: Gönlümüzden efendim, gönlümüze davet
1: radyo. Dünyanın ağırlığına eklesek yıldızları, ayı, güneşi, gene de ağır basarsın ey kalbim.

Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma. Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol. Nefsin hevası için mağrur olup aldanma. Yüzüne bassın kadem, her ayağın yolu ol. Garazsız, hem ivazsız hizmet et her canlıya. Kimsesizin, düşkünün ayağı ol, eli ol. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil. Her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol. İncitme sen kimseyi, kimseye incinme hem. Güler yüzlü, tatlı dil, her ağzın balı ol. Nefsine yan çıkıp da Kabe'yi yıksan dahi, incitme, gönül yıkma, ger uslu, ger deli ol. Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol. Gökçek gerek dervişin, sağını yoksula baya. Suçluların suçundan geçip hoşgörülü ol. Varlığından boşal, kim yokluğa erişesin. Sözünü söyle gerçek, Hulusi'nin dili ol. Çalış, tefeyyüz eyle, yücel, temeyyüz eyle. Fazilette, sehada, örnek insan ol, örnek. Doğruluk kârın olsun, vefa şiarın olsun. Sadakatte, vefada, örnek insan ol, örnek. Şol müselsel türrene, ben deylemiş ta ezel. Tarık-ı Mustafa'da örnek insan oluyor.

neylesin yok kurtuluş. Gönlümüz divane olmuş. Hakka hamdü senada örnek insan ol örnek. İhlas ile amel kıl, halini mükemmel kıl. Keremde ve atada örnek insan ol örnek. Allah'a itaat kıl, her vecih ile taat kıl. Tevekkülde rızada örnek insan ol örnek. Hulusi kalb ile örnek insan ol örnek. Hüdaya bin şükür, bir müminiz, Allah'ımız vardır. Şehadet eyleriz, ancak Resulullah'ımız vardır.

Tahiyyatü selam olsun ana hem âlü sahbına, ki şer-i pakine münkat dili agahımız vardır. O Şah-ı Nakşbend'in bendesiyiz bab-ı lütfunda. Sırat-ı müstakime muttasıl dergahımız vardır. Bihamdillah bizim kaygı gününden bakimiz yoktur. Şefi-i ruz-i mahşer çare sazı rahımız vardır. Rehi aşkındadır gerçi anın avare bir salik. Cenab-ı pür-ü ruşen dil karibullahımız vardır. Mukavves kaşlarından gayrı bir mihrabımız yoktur. Bizi tan eyleyen namerde eyvallahımız vardır. Ne derlerse desinler, biganelerden iştinabım yok. Harimi yara mahrem, dilde resmi rahımız vardır. Hulusi kuyu yara kassalar mezarımız dostlar. Yolunda öldü derler. Başka ne günahımız vardır?

0: Davet Radyo.
1: Oy oy. Yangınlar, kahpe fakları, korku çığları ve irin selleri aç yırtıcılar. Suyu zehir bıçaklar ortasındasın. Bir cana, bir başa kalmışsın, vay vay. Pusatsız, duldasız, hüryan. Bir cana, bir de başa. Seher vakti leylim leylim, cellat, nişangahlar aynasındasın. Oy, sevmişem ben seni, sevmişem ben seni. Üsküdar'dan bu yanlı kimin yurdu? E canım, çiçek dağı kıtlık kıran, gül açmaz, çağla dökmez. Vurur alnım şakına, vurur çakmak taşı kayalarıyla küfrünü medetsiz munzur. Şahmurat suyu kan akar. Ve ben şairim, namus işçisiyim yani, yürek işçisi. Ne salkın bir bakış resmin çekeyim, ne kınsız bir rüzgar mısra dökeyim.

0: Ve sen daha demincek, yıllarda geçse demincek, bıçkılanmış dal gibi ayrı düştüğüm, ömrümün sebebi ustam, sevgilim. Yaran derine gitmiş, fitil tutmaz bilirim. Ama hesap dağlarladır, umut dağlarla. Düşün, düşün uzay çağında bir ayağımız. Ham çarık, kıl çorapta olsa da biri. Düşün olasılık atom fiziği. Ve bizi biz eden amansız sevda. Atıp bir kıyıya iki zamanı. Yarının çocukları gülleri için. Her birinin ayva tüyü çilleri için. Koymuş postasını, görmüş restini. He canım he, sen getir üstünü. Uy havar. Muhammed İsa aşkına. Yattığın ranza aşkına. De hey dağları un eder Ferhad'ın gürzü. Benim de boş canım hançer yalımı. Ve zulamda kan ter içinde asi. He desem, he desem koparacak dizginlerini yedi veren gül kardeşi bir arzu. Oy oy sevmişem, sevmişem, sevmişem ben seni. Sevmişem ben seni.
1: Davet.

Hazretine efendim. Melek insan hayrandır sünnetine efendim. Sen Habibi Hüdasın, mislin ve benzerin yok. Ne kadar şefkatlisin,

de bilal olmak herkesin kârı değil. Aklı olanlar koşar minnetine efendim. Yüzün gülzar cennet, nazarın kalbe şifa. Sensin tabip beşerin illetine efendim. Yüce Allah katında şanın o kadar büyük. Gönderildin İbrahim milletine efendim. Kim ki seni tanımaz, sana bende olmazsa bir nihayet yok onun zilletine efendim. Alemlere rahmetsin, müjdelerle geldin sen. Güvercin kanat gerdi hicretine efendim. Vasfından aciz diller, hiçbir söz kafi değil şanına, şerefine, izzetine efendim. Hep gıpta etmekteyim, seni gören o gözler nasıl doydu vuslatın lezzetine efendim. Sendeki güzel sabrı hiç kimseler bilmedi, gülüp geçtin kavminin iddetine efendim. Şu Necati Hakir'in verdi başından aşkın, dayanamaz hasretin şiddetine efendim. Taif'te ve Uhud'da bir lahza sarsılmadın, hep güvendin Allah'ın kudretine efendim. Gönlün göklerden geniş, ay nuruna pervane, Cebrail vezir senin devletine efendim. Aşkına yanan kula artık mahzun olmak yok, kalk eder Hazreti Hak rahmetine efendim. Seni bilmeyen kişi şu büyülü dünyanın niye katlanır bilmem zahmetine efendim. Nebiler sana muştak, yarın bu güzel ümmet kuşlar gibi koşacak Ahmet'ine.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0.

0: 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehiri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47

0: 80. 0534 716 20 27.
1: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Halit abi.
1: Nur ver ya Rabbi, nur ver. Yurdumun her yerine saadet ver, huzur ver. Biz aşılmaz dağdayız. Yol ver ya Rabbi, yol ver. Bize çelik irade, bize bükülmez kol.

bize merhamet buyur. Nur ver ya Rabbi, nur ver. Yurdumun her yerine saadet ver, huzur ver. Sümbüllerim solmasın, su ver ya Rabbi, su ver. Rahmetini gönlüme fezalar dolusu ver. Biz aşılmaz dağdayız, yol ver ya Rabbi, yol ver. Bize çelik irade, bize bükülmez kol ver.

sesi kısık kul etme. Ses ver ya Rabbi, ses ver. Hep ismini analım. Bir kudretli nefes ver. Gönülden gamı süpür. Tat ver ya Rabbi, tat ver. Kerem selini çağlat. Nimetini

Göz pınarları kuru, yaş ver ya Rabbi, yaş ver. Zalimlere dost etme, melekten arkadaş ver. Sesi kısık kul etme, ses ver ya Rabbi, ses ver. Hep ismini analım, bir kudretli nefes ver. Bizi aşkına düşür, şevk ver ya Rabbi, şevk ver. Takva, edep, zühd, vera, zevk ver ya Rabbi, zevk ver. Nicesinde kalp ölü, can ver ya Rabbi, can ver. İlim, irfan ve hikmet bize kâr.

marifet, meslek, sanat, iş ver ya Rabbi, iş ver. Göz nur Muhammed'in yolunca bir gidiş ver. Beşer kaybetti ruhu, ruh ver ya Rabbi, ruh ver. Gemimiz su alıyor, kereminle bir nuh ver. Acıları saracak el ver ya Rabbi, el ver. Bize vefa, cömertlik, ahlakı en güzel ver.

Gece ışığa hasret, ay ver ya Rabbi, ay ver. Azaplara uğratma, cennetlerde saray ver. Gönlümüze ebedi yaz ver ya Rabbi, yaz ver. Zikir, şükür, hamd, sena, tazarru ve niyaz ver. Caddeler çıkmaz sokak, yol ver ya Rabbi, yol ver. Habibin hürmetine rahmetini

0: Ya Rabbi bal ver, tıpkı sahabe gibi iyi huy, güzel hal ver. Issız kuma yuvamı, kuş ver ya Rabbi, kuş ver. Dünyayı titretecek bir ezan okuyuş ver. Haya, edep, ar ver ya Rabbi, ar ver. Gurbette yalnız koma, bir keremli dost, bir yar ver. Düşmana karşı zafer, güç ver ya Rabbi, güç ver. Bir yerine kuvvetli, sen bize iki, üç ver. Sonu hakikat olan, düş ver ya Rabbi, düş ver. Günah için nedamet, zar ver ya Rabbi, zar ver. O cennetül bakide, çiçekten bir mezar ver.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel

0: Servisi, Öğrenci Servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bugün İki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
6: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Hicaz coğrafyasında İslam güneşi doğuyordu. Gündem İslam'dı. İnsanlar, kavimler Medine'ye akıyordu. Allah'ın Resulü ile görüşmek, konuşmak, onu yakinen tanımak istiyorlardı. Alemlere rahmet olanın ikliminde bulunmak istiyorlardı. Bir heyet geliyordu. Peygamber Efendimizin çocukluk yıllarını geçirdiği Sa'd bin Bekir kabilesinin heyeti geliyordu. Heyetin başkanı Dımam bin Salebe'ydi. Sözünü sakınmayan, yanlışları eleştirmekten çekinmeyen, nezaket kurallarına da pek dikkat etmeyen biriydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Dımam bin Salebe geliyor ve hemen söze giriyordu. Muttalib'in torunu hanginiz diyordu. Resul Ekrem Efendimiz Muttalib'in torunu benim buyurdu. Dımam, sen şu kendisinden bahsedilen Muhammed misin deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet ben o kimseyim buyurdular. Daha sonra Dımam, Muhammed beni iyi dinle. Sana bazı şeyler soracağım. Fakat ben sözünü esirgemeyen, düşüncesini olduğu gibi ifade eden birisiyim. Umarım bu özelliğim nedeniyle kırılmaz ve kızmazsın. Peygamber Efendimiz, sen sorunu sor, kırılmam ve kızmam buyurdular. Dımam, Allah için doğru söyle. Sen gerçekten bir peygamber misin? Gerçekten Allah seni seçip insanlara gönderdi mi? Peygamber Efendimiz, evet, ben bir peygamberim. Allah beni seçti ve insanlara gönderdi. Dımam, Allah için doğru söyle. Kendisine ibadet etmemizi, hiçbir şeyi kendisine ortak koşmamamızı, atalarımızın taptığı putları terk etmemizi Allah mı emretti? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, evet, bu dediklerinin hepsini Allah emretti. Dımam bin Salebe'nin soruları açık ve berraktı. Bir bakıma dobra dobur sorulardı. Dımam sorularını sormadan önce kendi özelliğini vurguluyordu. Efendimizin kırılmamasını, kızmamasını özellikle talep ediyordu. Dımam haliyle Peygamber Efendimiz'i herhangi bir lider sanıyordu. Dünyevi kaygılar olan bir lider olarak düşünüyordu. Haliyle dobra dobra konuşmalardan rahatsız olabilirdi gibi düşünmekten kendini alamıyordu. Dımam alemlere rahmet olanı zamanla daha iyi anlayacaktı. Onun biricik derdi kulunu Rabbine yönlendirmekti. Yaratanını, yaşatanını bilmesiydi. Dımam soruyordu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o doyumsuz tebessümüyle bir bir iştenlikle cevaplıyordu. Bu konuşma sürecinde Dımam Peygamber Efendimiz'i dikkatle izliyordu. Onun iştenliğini, onun sadeliğini, onun tabiiliğini hayranlıkla izliyordu. Onda bir saltanat hali görmüyordu. Dünyevi hesaplar hissetmiyordu. Onun son derece sade bir halin ve hayatın içinde olduğunu görüyordu. Dımam bin Salebe bu konuşmadan ve izlerimlerinden sonra, ey Muhammed, ben şahitlik ederim ki sen gerçekten bir peygambersin. Bunda kuşku yok. Sana inanıyor ve güveniyorum. Allah'tan başka ilah olmadığını, senin de Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul ediyorum. Ben Allah'ın emirlerini yerine getireceğim. Yasak ettiklerinden kaçınacağım. Yapacağım budur. Ne daha az, ne daha fazla yaparım diyor ve ayrılıyordu. O giderken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dediğini yaparsa cenneti hak eder buyuruyordu. Sakif kabilesinden bir heyet Medine'ye geliyordu. Niyetleri Müslüman olmak değildi.
bazı sorunları vardı. O sorunların çözümünü talep edeceklerdi. Sorunlarının başında çevrelerindeki kabilelerin hepsi Müslüman olmuştu. Yer yer o Müslümanlarla sorun yaşıyorlardı. Öncelikle bu sorunun çözümünü isteyeceklerdi. Medine-i Münevvere'ye geldiler ve Mescid-i Nebevi'ye girdiler. Efendimizin şerefli arkadaşları müşriklerin mescide girişinden rahatsız oldular ve "Ya Resulallah, onlar müşrik, mescide girdiler." dediler. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Bırakın girsinler, müşrikler nedeniyle toprak kirlenmez." buyurdu. Resul-i Ekrem Efendimiz Sakif heyetini dinledi, onlarla sohbet etti. Onlara izzet ikramda bulundu. Daha sonra Hazreti Muğire bin Şube'den Sakiflilerin Kur'an-ı Kerim dinleyebileceği bir yer belirlemesini istedi. Hemen mescidin kenarına 3 çadır kuruldu, misafirler oraya yerleştirildiler. Onlar hem Kur'an-ı Kerim dinleme hem de namaz kılan müminleri izleme imkanını elde etmiş oldular. Ayrıca her gün yatsı namazından sonra Resulullah onlarla beraber oturuyor ve sohbet ediyordu. Özellikle Peygamber Efendimizin sabah namazları her insanı ciddi boyutlarda etkileyen bir atmosferdi. Ayetler kainatın akışını dillendiriyordu. Yeryüzünü, gökyüzünü anlatıyordu. İnsanı, toplumu, bu dünyayı, öbür dünyayı anlatıyordu. Varlıklar alemini evirip çeviren, var eden, varlıklarını devam ettiren Rahman-ı Rahim anlatıyordu. Ayetler alemlere rahmet olanın telaffuzunda canlanıyordu. Ayetleri tane tane okuyordu. Sesinin rengi anlamlara göre şekil alıyordu. Sakifliler hayatları boyunca böyle bir güzelliğe tanık olmamışlardı. Anlamlar o muhteşem okuyuşla kalplere olduğu gibi akıyordu. Anlamlar ve ses insanoğlunun en etkilendiği unsurlardı. Muhteşem anlamlar alabildiğine latif bir sesle kalplere iniyordu. Sakifliler Kur'an-ı Kerim'i dinlerken kendilerini anlamların ikliminde buluyorlardı. Kalplerinde derin ürpertiler yaşıyorlardı. Namaz bir başka güzellikti. Müminler, melekler misali saf saf halinde namaz kılışları, Rahman-ı Rahim'i çağrıştıran etkin bir tabloydu. Ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetleri Sakiflilerin gönüllerini kıvama getiriyordu. Artık Sakifliler Medine'ye geldikleri gün gibi değillerdi. Deruni dünyalarında derinden bir dönüşüm içindeydiler. Sakiflilerin düşünce dünyalarında İslam'a yöneliş belirginleşiyordu. Peygamber Efendimiz'e bu duyuş ve düşüncelerini dile getirdiler ama birkaç şart ileri sürüyorlardı. Öncelikli şart, Sakifliler derin bir putperestlik inancına sahiptiler. Lat ismindeki büyük putlarına bağlılıklarını hemen silemeyeceklerdi. Belli bir sürenin daha verilmesini, Lat putunun yine belli bir zaman sonra imha edilmesini talep ediyorlardı.

0: Peygamberlerin ve Peygamber Efendimizin temel çizgisi tevhiddi. Allah'a ortak koşma şeklinde olan düşüncenin temelsizliğini insanlara öğretmekti, insanlığa öğretmekti. Hakikatte yegane güç ve kuvvet sahibi, kadiri mutlak olan Allah-u Teala idi. Onun dışındaki bütün varlıklar Rahman-ı Rahim'e her dem muhtaçtılar. Harire putlara veya başka varlıklara ilahi özellikler vermek temelsizdi, asılsızdı ve gülünçtü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sakiflilerin putlarına belli bir süre dokunulmaması şartını haliyle kabul etmiyordu. İki sahabesini görevlendiriyor ve Lat ismindeki putu kırdırıyor, yıktırıyordu. Sakif heyeti üç teklifte daha bulunuyordu: zekat vermemek, Allah yolunda savaş olduğuna savaşa katılmamak ve bir de namaz kılmamak şeklinde şartlar ileri sürüyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sakiflilere tamam buyuruyordu: savaşa çağrılmazsınız, zekatı vermezsiniz, üzerinize sizden olmayan biri tayin edilmez, ancak namazsız dinde hayır yoktur buyuruyordu. Onun şerefli arkadaşları şaşırıyorlardı. Zekatsız ve cihatsız nasıl olabileceğini anlamakta zorlanıyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz onların zihinlerini berraklaştırıyordu. Müslüman olurlarsa zekatı da verirler, savaşta katılırlar buyuruyordu. Alemlere rahmet olan muhatabını, muhataplarını çok iyi tanıyordu. Onların zaaflarını, güzelliklerini bilerek hareket ediyordu. Bilinen bir husus vardı. Tedricilik denilen bir esas vardı. Yavaş yavaş, sindire sindire yol almak vardı. Genel işleyiş böyleydi. İslam'ın çok etkin bir gücü vardı. İman iklimine giren insanı yavaş yavaş ayetler, hadis-i şerifler ve salih müminler tekamülüne neden olurdu. Elbette İslam'ın esasları netti, berraktı. Bütün zamanlara hükmederdi. Ama kişinin durumu o bütünlüğe doğru yürümek şeklinde olurdu. Gün geçtikçe imanında, imanın esaslarında derinleşirdi. Varoluş sırrına doğru yürüdükçe, ruhunda varoluşun hakikatini terennüm ettikçe biricik nimetin İslam olduğunu derinden kavrayacaktı. Özellikle namaz iklimi müminlerin hayatında en etkin bir iklimdi. Mümin namazıyla giderek öylesine bütünleşirdi ki namaz onun hayatının en büyük gıdası, en büyük huzur kaynağı olurdu. Namazsız hayat onun için ruhsuz, anlamsız bir hal alırdı. Artık namaz onun hayatına yön veren hale gelirdi. Efendimizin arkadaşlarından biri, "Ya Resulallah, falan hem namaz kılıyor ama hem de hırsızlık yapıyor," demişti. Peygamber Efendimiz, "O namazına devam ettiğinde hırsızlığı bırakmak zorunda kalacaktır," buyuruyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz sakiflilere namazdan taviz vermiyordu. Namazsız olamayacağını beyan buyuruyordu. Namaz, varoluşu gerçekleştirmede etkin bir iklimdi. Namaz hayata girsindi. Namaz hayata otursundu. Namaz hayatı şekillendirsindi. Zamanla ortaya güzel bir İslam insanı çıkardı. Zamanla ortaya güzel bir mümin oluşurdu. Zamanla ortaya güzel bir mümin çıkardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada. Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Varlık niçin, yokluk nasıl, yaşamak ne? Topyekûn, aklı yele salıverip çıldırmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi, usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildin sen berheva. Yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte, işte o ete sarılmadan geçilmez.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onul kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri

0: 75.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

aradığım yol. Bir yol ararım, Hazreti İsa'ya götürsün. Deryayı yaran mucize asaya götürsün. İsrail'e mesken denilen arzı dolaşsın. Dağlardan aşıp Tur ile Sina'ya götürsün.

Talih beni bendeyledi yerlerde süründüm. Zincirimi kırsın, yedi Beyza'ya götürsün. Harun ile Musa'yı alıp çöllere düşsün. Kurtarmak için ümmeti deryaya götürsün. Ruhumdaki masiyeti silsin de arıtsın. Dört bir yanı nurlarla mücellaya götürsün. Bilmem ki ölüm nerede gelir, hangi zamandır. İman dileyip elde musallaya götürsün. Müminlerin en son durağından yücelen ses, imdad diye hılkatte musaffaya götürsün. Peygamberi zişana gidip gözyaşı döksün, yardım dilesin, cenneti mevaya götürsün.

0: Benim bir şiirim var.
1: Gönlünüzden gönlünüze.
0: Bu şiiri Davet Radyo. Okumadan evvel istiyorum size izah edeyim. Ne münasebetle yazmışım ben bu şiiri. İmumiyetle bizlerde, yani Türklerde, ister Türkçe Türkler olsun, ister Azerbaycan Türkler olsun, bizde öz malikanemizi, yani özümüze ait olan, kendimize ait olan bir toprak parçasını çeperlemeyi çok severiz. Hisar çekmeyi çok severiz. Yani o çeperden içeri benimkidir. Ora gül ekirik, çiçek ekirik, onun kaygısına kalırız. Lakin çeperden, hisardan dışarıyı ise o kadar da ehemmiyet vermeriz. Bu, mən elə gəlir ki, düz deyil. Bizim bu psixolojimizde var. Lakin biz buna karşı, mən bu şehrimdə buna karşı çıkmak istəyirəm. Yani bütün memleket bizimdir. Hisardan içeri de, hisardan dışarı da. Hepsi memlekettir, hepsi vatandır. Yıkın çeperleri. Herkes öz bağını hız çeperliyor. Çeperden bu yana benimdir diyor. Yıkın çeperleri, taş hasarları. Gözler uzaklara dikilsin barı. Könül odalara sığar mı tekçe? O gerek atlana dağdan, dereden. Bakmak istiyorum göz işledikçe uzanan o geniş ufuklara ben. Tutmayak çiçeğin, gülün yolunu, onların könlünü dağdağ etmeyek. Tabiat azattır. Geliniz onu hisarlar içinde tutsak etmeyek. Tavla üzerinde sedef zer gibi haneler içinde oynamayız biz. O geniş, o sonsuz ufuklar gibi büyüsün, gücelsin yüreklerimiz. Yıkın çeperleri, taş hisarları, gözler uzaklara dikilsin bar. Yaşımdan şikayetçiyim. Ben 15 yaşımda, 20 yaşımda öyle sanardım ki 40 kocalıktır. Kocalık yani ihtiyarlıktır. Ben 15 yaşımda, 20 yaşımda öyle sanardım ki 40 kocalıktır. 50'ni ötmüşüm. Fakat başımda çocukluk havası hele kalıptır. Sanki dünen idi çiğnimde çanta, kavurga yiyerek derse gittiğim. Sanki dünen idi o kamış atta, nezil kamçı vurup at seyirttiğim. Çocuklukta ağaçtan at minerdik. Yani bu dalı keserdik, dalın üstüne minerdik, kamçı da vurardık, güya at çapırız. Sanki dünen idi o kamış atta, nezil kamçı vurup at seyirttiğim. Hissedemiyorum yaşımı neylim. Yürek o yürektir, heves o heves. Gah arana düşür, gah dağa meylim. Nedir könlümdeki bu duygular be? Sanki dün doğrulmuş bir çocuğum ben. Bu aşka, hevese bazen gülürüm. Ama kınamazım kendimi bazen. Hani ne yattım ki, ne uyku görem? Gençlikten elimiz yüzülen gibi dünyadan dört elle yapışırız biz. Yaşımız öttükçe ağaçlar gibi derine işliyor rüşelerimiz. Odur bak, avluda kopur velvele, çocuklar oynaşır tırmanır dama. Ben de onlar ile tutup el ele koşmak istiyorum çocukluğuma. Saklambaç oynamak isterim yine. Sesimle hürkütüp çayır çemeni, öyle saklanayım, eyle saklanayım ki düşüp izime hiç bulabilmesin kocalık beni. Fakat yaş kendini belirtir herden. Yürekte çok gizli dövüntüler var. Sokakta, bayırda, soluyanda ben sanarım yokuştu, taştı günahkar. Yolda evlatlardan geri kalanda ne yapsın bu yokuş, bu taş bilirim. Ama
2: 91.0
0: kalanda
2: Davet Radyo.
3: Özbal Boya günün sözünü sunar.
4: Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak, Fakat zehiri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın.
3: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler. İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir.

Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık.
Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler. Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
8: Bu aşıklık mıdır ey dil? Muhabbet böyle mi olur? Onu candan sevenlerde ya halet böyle mi olur? Heva ile heves halin, cihan fikridir eşgalin, perişan cümle ahvalin, ibadet böyle mi olur? Böyle.

0: fikri, gönülden çıktı hak zikri. Hiç utanmaz mısın haktan? Feragat böyle mi olur? Dürüştün zikri Mevla'ya, geri daldın bu dünyaya. Hakka talip olanlarda hakikat böyle mi olur? Çünkü gönül hakkı zikreyler, ya anda masiva neyler? Acep sen nice saliksin, tarikat böyle mi olur? İşin ya gaflet uykusu, yahut bu dünya kaygısı. Hani aru, hani gayret, ya himmet böyle mi olur? Bu halk içre adın sufi, çıkardın cübbeyi sufu. Hani zühdü, hani takva, ya taat böyle mi olur?
1: Böyle mi olur? Böyle mi olur? 91.0 Davet Radyo.
2: Özbal Boya günün sözünü sunar.
3: Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın.
2: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere okuyacağımız ismi ilahi El-Muntakim Celle Celaluhu ismi mübarekidir. El-Muntakim, intikam alan, suçluları gerektiği gibi cezalandıran, cezayı da adaletiyle veren, haksızlık etmeyen demektir. Değerli kardeşlerim, El-Muntakim ismi mazlumların gönlüne su serpen bir pınar gibidir. Rum suresi, andolsun ki biz senden önce birçok peygamberleri kavimlerine gönderdik de onlara apaçık deliller de vardılar. Onun üzerine günah işleyenlerden intikam aldık. Müminlere yardım ise bizim nezdimizde bir hak oldu. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz her topluma içine düştükleri şirkten, günahlardan ve bozulmuşluktan kurtarmak için elçiler göndermiş ve kullarını o elçiler vasıtasıyla uyarmıştır. İnsanların bir kısmı Allah Celle Celaluhu'nun davetine uyarak doğru yolda ilerlerken, bir kısmı da hak söze kulak tıkayarak şeytana ve şeytanlaşmış insanlara rağbet etmiştir. Bu insanlar Allah Celle Celaluhu'nun kendilerine gönderdiği peygamberlere ve inananlara türlü türlü haksızlıklar yapmaktan da geri durmamıştır. Yüce Rabbimiz peygamberlerine ve salih kullarına eza ve cefa çektiren kavimlerden El-Muntakim isminin tecellileriyle cezalandırmış ve intikam almıştır. El-Muntakim isminin Türkçemizdeki intikam kelimesinin anlamından farklı bir mana genişliği taşıdığını da bilmemiz gerekir. Biz Türkçe'de intikam almayı cezalandırmak suretiyle ferahlamak, öç alıp hıncını çıkarmak diye tanımlarız. Halbuki Arapça muhteşem bir anlam zenginliği taşıdığından El-Muntakim ismi beraberinde sabrı, hilmi ve rahmeti de taşır. Böylelikle El-Muntakim ismi zorda olan dostlarının intikamını alarak yardımlarına koşan anlamına da gelir. Aziz kardeşlerim, adalet suçsuzu korumak demek olduğu kadar suçluyu da cezalandırarak dengeyi sağlamak demektir. Allah Celle Celaluhu kuluna o engin adaletini tecelli ettirerek hükmeder. Onun katında İsra suresinde buyurulduğu gibi hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Allah katında kimseye zulmedilmez. Zilzal suresi. O gün insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır. Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. Her kim zerre kadar şer işlemişse onu görecektir. O Celle Celaluhu
öyle merhametli bir müntakimdir ki, El-Halim isminin, Et-Tevvab isminin tecellileriyle tevbe kapılarını son ana kadar açık tutarak kullarının temizlenmesini ister. Es-Sabur ismiyle de asilerden öç almakta, intikam almakta acele etmez. Sabırla muamele ederek cezayı, intikam almayı adaletin yerini bulmasındaki son merhale olarak görür. Âl-i İmran suresi, o sana kendisinden öncekileri tasdik edip doğrulayan bu kitabı hak ile indirdi. Daha önce insanlara hidayet olarak Tevrat'ı ve İncil'i de yine o indirmişti. Evet, bu Furkan'ı da o indirdi. Gerçek şu ki, Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, intikam sahibidir.

El-Müntakim'dir o. Haksızlıkların bedelini ödetir. Doğruların, inananların, hakkı savunanların koruyucusudur o. Mü'mine bakan yüzüyle El-Müntakim ismi, inananların ruh dünyası için bir huzur koyudur. Bu ismi şerifin kafirlere bakan yüzüyle ne bu dünyada ne de ahirette hiçbir suçun cezasız kalmayacağı belirtilir. Allah Celle Celaluhu emirlerine karşı gelenleri, yeryüzünde fesat çıkaranları, inanan kullarına zulmedip Müslümanları sırf inançlarından dolayı canından bezdirenleri eninde sonunda cezalandırır, onlardan intikam alır. Kasas suresi. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu gözet, ama dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. Aziz dinleyenlerimiz, o öyle merhametli bir Allah'tır ki Celle Celaluhu kullarını hemen cezalandırmaz. Yanlışlardan dönmeleri için, hakikati anlamaları için sabır gösterir. Ve bazen bu sabrın ucu ta ahirete kadar uzanır. Amellerin çok hassas bir teraziyle tartılacağı gün gelir. Ve işte o günde, o zorlu hesap gününde cezalar tam olarak, mükafatlar da tam olarak verilir. Tarık suresi. Haberin olsun ki kafirler hep hile kuruyorlar. Ben de hilelerine karşılık veririm. Onun için sen kafirlere mühlet ver. Onlara az bir zaman tanı. Fecir suresi. Ki cehennemde o gün getirilmiştir. Cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar. Fakat bu anlamanın ona ne yararı var? El-Müntakim'dir o, intikam alıcıdır. Hazreti Allah Celle Celaluhu bazen de intikamını bu dünyada iken alır ve arkadan gelen nesillere ibret olsun diye kafirleri cezalandırır. İntikam şekli bazen bir çığlık, bazen kulakları patlatan korkunç bir ses, bazen tufan, bazen taş yağmuru, bazen de salgın hastalıklar şeklinde gelir insanoğluna. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde inkarcı kavimlerin nasıl helak edildiği anlatılır. Bu ibretlik levhalar ile bir yandan inananların küfür ehlinin başına gelenlerden ders almaları beklenir, diğer bir yandan da onlardan sırat-ı müstakim üzerinde sebat etmeleri istenir. El-Müntakim'dir o Celle Celaluhu. Hazreti Nuh aleyhisselam gibi aziz bir peygamberini bir kavme gönderip 950 yıl irşat görevi yükler. Nuh aleyhisselam 950 yıl boyunca kavmine saadet yolunu işaret eder. Kavmi ise inatla şirk, küfür ve inkarda diretir. Katılaşmış kalpleri, hidayet nuruna kapanmış gözleriyle o kavmin insanları alay ettiler Allah nebisiyle. Onlar Hazreti Nuh'a inananları hor gördüler ve işi eziyet ve işkenceye kadar götürdüler.
950 yılın sonunda Hazreti Nuh aleyhisselam sabrının son noktasına gelip ellerini Rabbine açtı ve acziyetini arz etti yüce Rabbine. "Bittim Allah'ım," diye inledi. 950 yıl süren bir iman mücadelesi düşünün. 950 yıl sabırla süren vazife şuurunu düşünelim. Ve cüz'i iradenin külli iradeye teslim oluşundaki muhteşem sırrı görelim. Tarihlerin kaydına göre selamet gemisine binenlerin sayısı 14 kişi, 40 kişi ya da 70 kişi olarak geçer. Yani bir avuç insanla sürdürüldü bu muhteşem mücadele. Sonuç, yüce bir peygamberin kavmini Rabbine şikayet edişi, "Bittim Allah'ım, bana yardım et," deyişi. "Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma." Nuh suresi. El-Müntakim olana yakarış. O, inanan kullarının yardımına koşan, zalimlerden intikam alandır. Kamer Suresi. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. A'raf Suresi. Biz de ayetlerimizi inkar ettikleri ve onlara kulak vermedikleri için kendilerinden intikam aldık da hepsini denizde boğduk. Secde Suresi. Rabbinin ayetleriyle kendisine öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Gerçekten biz günahkarlardan intikam alacağız. El-Müntakim'dir o Celle Celaluhu. Bu ismin müminlere bakan yüzü huzur verir insana. İman yüklü bir yürek, el-veli, el-vekil olan Rabbinin hakkını koruyacağını da bilir. Aziz kardeşlerim, zaman mefhumu zalimlerin cezalandırılmasında bu dünya için yetersizmiş gibi görülebilir. Zalimlerin yaptıkları yanına kar kalacak gibi görülebilir. Ama hakikat öyle değildir. İyice keşmekeş hale gelmiş bulunan beşeri sistemler hadiseleri adil bir şekilde çözümleyemez. Zulüm görmüş iman sahibi kullar Rabbine sığınır, haksızlıkların çözümünü Rabbine bırakır, davacı olduğu kulu Allah'a havale eder. İntikamımı sen al. Ben acizim, sen ise azizsin Allah'ım, diyerek Hazreti Nuh misali o yüceler yücesine iltica eder, sığınır. Dünya hayatında üzerimize düşeni, vazifemizi eksiksiz yaptığımız halde bize haksızlık edilmişse ve biz Hazreti Nuh aleyhisselam gibi Allah'a şirksiz inanmış isek, cüz'i iradenin bittiği noktada Hazreti Nuh aleyhisselam gibi "Bittik Allah'ım" diye inlememize, o yüceler yücesi "Yettim kulum" diye cevap verecektir. Ama bu dünyada, ama kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu zamanını onun bileceği bir anda bizim intikamımızı alacak, bizi haklı davamızda yalnız bırakmayacaktır.
Peygamber kıssaları hikaye olsun diye anlatılmıyor o yüce kelamda. Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, anlayalım, yaşayalım ve anlatmaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla okudukça Nuh aleyhisselam olmak ne demektir öğrenecek ve böylelikle hayatın zorluklarının üstesinden imanla geleceğiz inşallah. Bu yolculuk bilmeyen bir yolculuk, bulmaya yönelik bir yolculuk, olmaya yönelik bir yolculuk. Sonuçta da dostun dosta gidişi gibi ölmeye bir yolculuk ve ebedi saadete yapılan bir yolculuk. Yüce Rabbim hepimize saadet idareyin. Yani dünya ve ahiret mutluluğunu nasip eylesin. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yoktur burada vaki kalan, bir metre bezmiş lazım olan, Allah'a kul olamadım, Mevla'ya kul olamadım.

Söz biter, hıçkırığa boyanır bir gün daha. Sureti cemalinde mahzun çocuklar çağlar. Benden alır hüznünü seni görmemiş saha. Fikrimin hicretine tam 14 asır ağlar. Efendim, an yaralı, bu güz sensiz hastadır. Semalarda titreşen dualarım yastadır. Toplanır birer birer deryasına, seherin nurundan almak için ruhani güvercinler. Bilmezler günah nedir, nerede izi kar. Sesini duyamayan kalbim elimde iner. Efendim, dil isyanda zikre seni katıyor. Halbuki yüreğimde kaç bin lehep yatıyor. Kutlu varoluşların en mukaddes olanı, duası Abdullah'ın, Amine'nin rüyası. Sen ey ana rahminin boynu bükük kalanı, cihan şumul doğumun en haşmetli ziyası. Efendim, yokluğunun diğer adıdır ziyan. Varlığını haykıran sözlere emridir yan. Sen ki Kureyş müjdesi gonca gonca açılan, o ilahi rahmetin merhamet yüklü gizi, bir fethi mübindin ki karanlığa saçılan, bitmedi, bitmeyecek zulme verdiğin sızı. Efendim, sensizliğim tüketti nedenimi, ızdırap katre katre sarıyor bedenimi. Yaralı yüreğiyle yağmurları ağlattı, ardından bakıp kalan gül Mekke sokakları, gizli bir inilti ki derdi öze bağlattı, yılların firakıyla ağrıdı şakakları. Efendim, kir ve kandır çağın yüzünden sızan, nasıl şaşırıp kaldı yönü kefensiz mizan. Hani Ali bayramı yaşamıştı Medine, ram olup varlığına kurtulurken yoklardan ve takva yazar iken canını yüce dine, hala utanır Taif yürüyen ayaklardan. Efendim, kör izanla emrine uyamadım, düştüm de yollarına, kokunu duyamadım. Bilallerin göğsünde iman ederken taşlar, onunla haykırdılar, Allah, Resul ve Ehad. Huşu hakikatine nasıl konmuştu başlar, kanını toprağına değdiremedi Uhud. Efendim, suretinle ifşa oldu nur nişan, sırtındaki mühürde hayat buldu sonsuz şan. Ne güzel gülümserdin Ayşe'nin iffetine, beni nasıl sevdine cevabındı kör düğüm. Çölde kumlar şahitti sevdanın saffetine, şimdi bir masal gibi kitaplara sordum. Efendim, kutlu çilen dokunmadı çamura, güzel ahlak verilmiş özündeki hamura. Ellerim bir güzide yakarışın kelamı, mazide nefes alan çöllere hasret sürgün, muazzam çığlıkların yönü meçhul selamı. İşte hicrana perde, ihtiyar gece ve gün. Efendim, bilemedik niye güzeldir güller ve o latif gülleri koparamayan eller.

takva sahibi olmak hayatın her döneminde güzel. Ama fırsatlar çağı gençlikte bir başka güzel. Güce, kuvvete, güzelliğe rağmen günahlardan sakınanların mükafatı ebedi mutluluk. Hayatın baharı şeytana satılmazsa sonsuz bahar bir adım ötede. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde ibadet ehli, son derece takva sahibi bir genç vardı. Hazreti Ömer'in hayret ve takdirle izlediği bu gencin kalbi Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Vakit namazlarında cemaati kaçırmaz, namazdan çıkar çıkmaz evine döner ve ihtiyar babasının hizmetini görürdü. Bu gencin evine giden yolu bir kadının kapısının önünden geçiyordu. Kadın her defasında gencin yoluna çıkarak çirkin tekliflerde bulunuyor, fakat genç Allah korkusundan ona iltifat etmiyordu. Yine bir gün yatsı namazını kıldıktan sonra evine giderken kadın tekrar karşısına çıktı. Bu sefer bütün maharetini kullanarak genci kandırmayı başardı. Fakat genç kadının ardı sıra eve girerken birdenbire Allahü Teala Hazretlerini hatırladı ve korkuyla dilinden şu ayet döküldü: "Takvaya erenler var ya, onlara şeytandan herhangi bir vesvese iliştiği zaman Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler." Araf suresi 201. ayeti kerime. Hemen ardından da bayılarak düştü. Kadın hizmetçisini çağırdı. Genci tutarak evinin önüne getirip koydular. Sonra da kapıyı çalarak babasına haber verdiler. Babası dışarı çıkınca oğlunu baygın bir vaziyette kapının önünde buldu. Komşulardan birkaçı genci tutup eve taşıdılar. Uzun bir müddet baygın kalan genç kendine gelince babası, "Evladım, neyin var, ne oldu?" diye sordu. Oğlu, "Bir şeyim yok." Babası tekrar sormaya devam etti. "Allah aşkına söyle," deyince oğlu başından geçenleri anlattı. Babası, "Hangi ayeti okumuştun?" diye sordu. Genç ayeti okudu ve tekrar kendinden geçti. Bir de baktılar ki genç ruhunu teslim etmiş. Bunun üzerine genci yıkadılar ve gece vakti götürüp gözyaşlarıyla defnettiler. Sabah olunca olay Hazreti Ömer'e bildirildi. Hazreti Ömer gencin babasına gelerek başsağlığı diledi ve "Bana niye haber vermedin?" diye sordu. Gencin babası, "Ey müminlerin emiri, vakit geceydi," dedi. Hazreti Ömer, "Bizi onun kabrine götürün," dedi. Hazreti Ömer ve beraberindekiler gencin kabrine geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ey filan kişi, Rabbin makamında durmaktan korkanlara iki cennet var." Rahman suresi 46. ayet-i kerimeyi okudu. Kabirdeki gençten şu cevap geldi: "Ya Ömer, Rabbim cennette bana onları iki defa verdi."

0: deli gönül, sular gibi gönlümüzden
1: çağlarsın. Gönlünüze
0: aktın davet yine radyo. Kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim ermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunda eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşı, onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmak olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşuru gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Harami gibi yoluma arkırı inen karlı dağ. Ben yârimden ayrı düştüm, sen yolumu bağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esridi Yunus'un canı, yoldayım illerim hani, Yunus düşte gördü seni.

0: Gönlümüzden gönlümüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigortalama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçleri

0: 84-27.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ey iki cihanın sultanı, ey aşıkların lokmanı, ey yegane arzum Can Ahmet'im, binlerce salat ve selam üzerine olsun. Sensin benim özüm, sözüm. Sensin gecem ve gündüzüm. Görse cemalini gözüm, benim arzum Muhammed'im, benim arzum Can Ahmet'im.

Aşıkım ben ey can sana, hayranım ben yüce maha, yalvarıyorum Allah'a, benim arzum can Ahmet'im, benim arzum Muhammed'im, Muhammed'im can Ahmet'im, peygamberim tek önde.

sana ağlar dağlar, ağlar sana Mekke her diyar. Her kulun bir arzusu var, benim arzum Can Ahmet'im, benim arzum Muhammed'im. Muhammed'dir canlar canı, iki cihanın sultanı, hem aşıkların lokmanı. Benim arzum Muhammed'im, benim arzum

0: Aşıkım Habibullah'a, hayranım o yüce maha, yalvarıyorum Allah'a, benim arzum Muhammed'im, benim arzum Can Ahmet'im, Muhammed'im, Can Ahmet'im, peygamberim, tek önderim, Muhammed'im, Can Ahmet'im, peygamberim, tek
1: canım canı.
2: Gönlümüzden hoş gönlünüze davet radyo.
1: Derdimin dermanı hoş geldin. Gönlümün sultanı hoş geldin. Hoş geldin.

Gönül yurdumu sana açtım. Aşk elinden vade içtim. Ben bu canu tenden geçtim. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.

Çölleşen ruhlarımıza Nisan yağmurları gibi yağdın. Zulmete boğulan kainat nurunla aydınlığa kavuştu. Ölü toprağa serpilmiş gönüller varlığınla hayat buldu. Sen şefkat ve merhamet dergahı, sen iki cihan sultanı, sen gönül fezamızın hurşid-ü mahı, sen ahir zamanda gönderilen ilkbahar gülü, nebiler şahı, hoş geldin.

gül bahçesine döndü alem. Kainatın bir tek gülüne kavuştu Adem. Kokun bütün cihana yayıldı. Bülbül oldu her gönül aşkınla imleyerek. Gül yüzüne baktı ağladı. Gül yüzüne baktı güldü hem. Doyamadı hiç kimse. Kıyamadı bakmaya gül yüzüne. Ya incinirse diye.

Habibim, faslı güldür. Gül yüzüne susamış gönüller, gül çağını özler. Sensiz yetimler buruk, kimsesizler çaresiz, müminler öksüz, aşıklar uykusuz.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bi adet zerrat kainat ve mürekkebatiha ve tasbihatiha ve tahmidatiha. Çok muhterem, çok kıymetdar davetli dinleyicileri. Bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında 26. lema İhtiyarlar Risalesi'nden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz, okuyacağımız derslerin tesirini halk edesin. Bir ömür boyu bir derslerle ömrümüzü geçirmeyi nasip edesin. Evet, İhtiyarlar Risalesi hakikaten çok tatlı. İnsan okudukça okuyası geliyor. Bazen öyle diyorum, yani diyorum ki alsam bu İhtiyarlar Risalesi'ni. Her bir risale öyle. Yani her risale makamında çok güzeldir. Fakat bazen öyle diyorum, yani bir odaya geçsem, mescide geçsem, açsam, her şeyi kapatsam, tüm teknolojiyi dışarıda bıraksam ve açsam bu İhtiyarlar Risalesi'ni, böyle haykıra haykıra okusam, her bir rica bir merhem, her bir rica bir tiryak, her bir rica bir iksirdir yani. Yani insanın her dönemde sanki Risale'nin bir mana bir aleminde yerleşiyor, onda farklı bir boyut oluyor. Bir zamanlar hastalık sesi için diyordum, böyle bir hastalık döneminde, böyle hastalık sesini peş peşe okuyor, virt gibi sanki, okuyor, hastalık sesini Osmanlı aleminde çok farklı yer etmişti yani. Yani artık böyle sanki günlük hastalık sesi okur gibi oldum. Daha sonra başka bir dönemde bir ihlas sesi oldu böyle aleminde. Dedim ki her gün ihlas okuyacağım böyle. Her gün ihlas okuyacağım. Her gün ihlas okuyacağım. Belli bir zaman devam etti. Ondan sonra işte efendime söyleyeyim 17. söz bir ara aleme çok şey yaptı böyle. Alemi doldurdu. Böyle gece gündüz 17. söz okumak için uğraşıyordum. Ondan sonra daha sonra bir arada 9. söz yine aynı alemi şey yaptı. Sonra 30. lema. O sinema böyle. İsmi Azam'da her gün bir İsmi Azam'dan okuyayım diye. Ya ben şunu anladım, yani Risale-i Nur hakikaten siz Risale-i Nur'un içine girdikçe, yani dünyasına girdikçe, vakit ayırdıkça, önünde diz çöktükçe Risale-i Nur sana hakikaten açıyor yani. Gerçekten açıyor. Hani siz ne kadar Risale-i Nur'da diz çökerseniz, efendime söyleyeyim, ne kadar fedakarlık ederseniz, fedakat yaparsanız, Risale-i Nur için ne kadar emek sarf ederseniz manalar o nispette açıyor. Ben şu manayı anladım. Bir abimiz böyle Risale-i çalışmalar yapıyor. Öyle. Örneğin bu ay diyor ki ismi adl. İsmi adl üzerine Risale-i ne kadar ismi adl varsa böyle çıkarıyor. Defterini, ajandasını not alıyor. Çalışıyor yani falan. Sonra her ay bir konu seçiyor. Bu konu çalışıyor. Dedim ki ya bu acaba nasıl bir zevk oluyor? Acaba nasıl manalar çıkıyor? Böyle hep aleme geliyordu. Böyle bir mitalada bir Risale-i sohbetinde denk geldi. Böyle tevafuk oldu. Aynı sohbete oturduk. Sonra orada anladığı bir manayı, bir sırayı anlatmaya çalıştı. Böyle dedi, alemde şöyle bir mana var dedi. Öyle pencereler açtı ki, biz mest olduk yani hakikaten. Nasıl bir mana çıkardı ya Rabbi, nasıl bir mana çıkardı böyle. Ben şunu anladım, ben dedim ki, demek ki ne kadar ona emek vermiş, Risale-i Nur ona kaçıncı pencereden açılmış? Bize bir pencere açıldı. Böyle ucunu açmaya çalışıyoruz. İşte dünyevi meşguliyetten, derdi maişetten, koşturmadan ne kadar vakit bulduk, işte günlük okumamızı yapmaya çalışıyoruz. Ama işte bir abide var ki ömrünü Risale-i geçiriyor. En güzel vakitini, en güzel ömrünü Risale-i harcıyor. Sonra Risale-i için ajandalar alıyor, Risale-i için notlar alıyor. O aldığı notları çıkarıp üzerine müzakere yapıyor, dinliyor, ses çalışması yapıyor. Yani Risale-i Nur bir derya bibliokyanustur. Daha önceki derslerde dedim, eczane-i Kur'aniyedir. Biz nurlara ne kadar vakitimizi verirsek, ne kadar ona fedakarlık yaparsak, o nispetle nurlar bize açılır. Rabbim bu manalar açılmasını nasip eyle. Ve şunu gerçekten hakka yakın hayatımızda yaşadık. Risale-i Nur okudukça insan haramlardan daha çok kendisini muhafaza ediyor. Yani bu ilimle, efendime söyleyeyim, üniversite okumakla, meslekte, efendime söyleyeyim, emeklilikle değil yani. Ne olursa olsun, hangi sınıfta, hangi sıfatta, hangi yaşta olursa olsun, Risale-i Nur ciddi manada okuyan, ciddi manada diz çöken bir insan, bakıyorsunuz hayatı çok istikametli oluyor. Ve meselelere bakış açısı, hadise çok farklı oluyor yani. Yani bir hadise yaşanıyor, düşün dünya üzerinde. Örneğin bir siyasi hadise yaşanıyor. Yani biz sadece duyduklarımızla yorum yapabiliyoruz. Kulaktan doyma bilgilerle, dolma bilgilerle. Bir de Hulusi'nde uğraşan bir hocaya, bir abiye sorduğumuz an diyor ki üstadımız burada şöyle bir mana demişti. Bu hadiseye bakıyordu yani. Bakın bunun arkasında, perde arkasında şöyle bir şey var diyor, bu hikmeti ilahiye. Yani her meseleyi sadece gözlüğe bakmak çok farklı bir şey yani. Evet, bu mukaddime oldu. Biraz konu dağıldı, hakkınızı helal edin. Hakikaten nurlar hakkında ne kadar konuşsak azdır yani. Yani Şener hocamız, Şener abimiz, Şener Dilek abimiz böyle nurlar hakkında bazen bir açılıyor bir konuşmaya. Yani diyor saatlerce konuşayım anlatamam diyor yani. Saatlerce konuşayım, günlerce konuşayım anlatamam. Ondan sonra gerçekten bu aralar değil mi, Kavlak hocamız da bayağı şey yapıyor yani, nurlar üzerinde şey yapıyor. Geçen de Nevzat Tarhan hocamız böyle psikolojiye ilgili bir konu konuşurken Risale-i Nur'a girdi bir anda. İşte üstadan aldı dersler. Risale-i Nur'da nasıl bir ders almış anlattı. Sonra dedi ki bu çok aşılır yani daha bunu. Çok aşılır. Yani üstadımız bir psikoloji dersi veriyor bize dedi resmen. Yani bir sosyoloji, psikoloji. Yani toplumun hastalıklarını, içtimai hastalıkları çökmek için, çözmek için nurlara ihtiyaç var dedi yani. Açık açık an ihtiyaç var. Bu asırda çok ciddi ihtiyaç var. Evet. Konuyu çok dağıttık. Hakkınızı helal edin. Şimdi ihtiyarlar listesine tekrar dönüyoruz. Aslında dersin başındayız. Böyle sürekli bize sorular geliyor. Risale-i Nur'a işte günlük vakit, ne kadar vakit ayırmamız lazım? Risale-i Nur çok okumamız, az okumamız. Risale-i Nur aşırmıyor. Aşırırsa nasıl olur gibi. Onlara bir cevap mahiyetinde oldu. Üçüncü ricam. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazi Mısri'nin günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil, binası viran oldu bir haber. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanının yakınlaştığını hissettim. O manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası istedim mülkiteneyim, bir devasız derde düştüm, ah ki lokman bir haber. Yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde, hikmet-i ilahiye cesedimin harabiyetini iktida ediyor, hekimi lokman da çaresini bulamadığı dermansız bir derde düştüm. O vakit birden merhamet-i ilahiyenin lisanı, misali, timsali, dellalı mümessil olan Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselamın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediye hidayeti, o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeğsimi nurlu bir ricaya çevirdi. Evet ey benim gibi ihtiyarını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyariler, biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehl-i dalletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmuadır. Başta şefiğimiz olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her gün sebebi kelpayı sırrınca bütün o ümmetin işlediği hasenatın bir misli, sayfayı hasenatın ilave edilen ve şu kainattaki makası ilahiye, âli ilahinin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin tealisinin sebebi olan o Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam, dünyaya geldiği dakikada ümmeti rivayet sahihiyle ve keşf-i sadıkla dediği gibi mahşerde herkes nefsi dediği zaman yine ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaatiyle ümmetin imzadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Bu güneşin etrafında hadsiz asfiya ve evliya yıldızlarıyla ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulmat ve zahidin kurtulmanın çaresi sünnet-i seni itibadır. Evet, baştan gelelim. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit. Değil mi? Üstadımız diyor gençlikte akıldan ziyade hissiyat, değil mi, devrededi yani. İnsan gençlikte hissiyatla, ne derler, gençlik hissiyatına kapalı derler, Allah muhafaza yani. an, o anlık hissi bir karar. Gençlikte insan çok böyle aklıyla böyle ne yapamaz, bazen mizanı kuramaz yani. Ki üstadımızın nurani bir gençliği var. Ona rağmen ne yapıyor? Üstadımız aslında bir manada bütün gençlere diyor yani. Bu gençlik gecesinde neyi vardır? Bir sabahı vardır. Hemen bu gençlik yazında bir kışı vardır manasında. Gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafından bir işten koşar gibi gidiyor. Herkes bir an bir maziye baksın. Yaşını ele alsın. Ya bu yaşa kadar nasıl geldik? Değil mi? Göz açıp kapamak gibi. Bizim böyle nur hizmetine Feyzi abi var. Muhterem bir abi ömrünün nur hizmetine vermiş. Feyzi abiye diyorlar ki, abi bu yaşınıza geldiniz, belli bir kemal yaşa gelmiş artık. İhtiyarlanmış. Ömrü elhamdülillah nurlarla geçmiş. Nasıl geçti bu ömür? Diyor ki, bir göz açıp kapamak gibi. Ama elhamdülillah o göz açıp kapama hep nurlarla geçmiş yani. Değil mi? Geçmişe baktığınız zaman insan hep güzel anlarını, güzel hatıraları anmak ister ya, hatırlamak ister ya. İşte insanın Allah yolunda ibadetle, sohbetle, taatle geçen günleri nurani günlerdir yani. Değil mi? Değil mi? Bakıyorsunuz kabire koşarak gidiyoruz yani, gerçekten. Hele ahir zamandaki zamanın hiçbir kıymeti kalmamış. Değil mi? Aylar olmuş gün, haftalar olmuş saat, saatler olmuş saniye gibi. Hemen böyle. Nasıl geçiyor yani? Ömür nasıl geçiyor? Sel gibi yani. Üstadımız ileride diyor yani, bakın. Bu da üstadımız çok güzel bir şey diyor yani. Yani üstadımız diyor ki böyle, bu da güzel bir manayı anlatıyor üstadımız. Yani diyor ki ömrü anlatırken şöyle diyor. Evet, ömür tayyaresi hızla geçiyor diyor yani. Hızla geçiyor. Evet diyor, hayat apartmanı yıkılıyor diyor. Bakın çok önemli. Hayat apartmanı yıkılıyor. Ve yıkılırken diyor, temerru merru sahib ayet diyor. Yani hayat apartmanı çok hızlı yıkılıyor, geçiyor diyor. Yani demek ki evet, burada var böyle üstadımız, ha burayı da alıyor. Yani demek ki hakikaten her gün bu hayat apartmanından bir taş düşüyor yani. Her gün bir taş düşüyor yani. Yani biz farkında olalım veya olmayalım. Her gün bir taş düşüyor. Ve ömrümüz yıpranıyor yani. Değil mi? İnsan yıpranını nereden anlıyor? Bir gün bakıyorsunuz ki saçlarınız dökülüyor. Efendim dişleriniz dökülüyor. Efendim vücutta yaralar çıkıyor yani. Hastalar sesine geçiyor yani. Ya yani bunlar tebellüt eden işaretler yani. Yani artık yaşlandığa doğru yiyorsun. Günde bir taş binayı ömrümün düştüğü yere, can yatar gafil binası oldu viran bir haber. Değil mi? Her gün bir taş düşüyor. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. İnsanı dünyaya bağlayan, insanı dünyaya aşık eden, meftun eden, müptela eden nedir? Hayalleridir, emelleridir. Değil mi? Yani peki akla şu geliyor. İnsanın hayali olmayacak mı? Elbette olacak. Emeli olmayacak, elbette olacak. Değil mi? Yani insan hayat tutan emelleridir. Değil mi? O hayalleridir. Gayeye hayal olmazsa ezhan enneleri döner, etrafında dolaşır. Yani insanın gayeye hayal olacak. Fakat biz bazen öyle oluyor ki dünya o kadar kuvvetli bağlanıyoruz ki, bakın sanki bütün hayalimiz, bütün emellerimiz, bütün gayemiz dünyevi yani. Böyle herkes hayallerini yazsa kağıda, isteklerini yazsa, emellerini yazsa, bak planına baksa, bak hep dünyevi yani, değil mi? Artık ihtiyarlığa doğru ne oluyor? Artık bu emeller yavaş yavaş kırılmaya başlıyor. Dünya ile olan, artık dünyanın fena ve fani yüzü tabiri caizse gözüküyor yani. Niye gözükür? Çünkü hayal ettiğin şeyler elinden gitmeye başlıyor. Gücünü, kuvvetini verdiğin, belki ömrünü verdiğin şeyler yavaş yavaş seni terk ediyor yani. Bak, ne oluyor? Yavaş yavaş bağlar kopmaya başlıyor. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanı yakınlaş hissettim. Artık yavaş yavaş ne yapıyorsun? Bak, dostlarından ayrıla artık kabire doğru yakınlaşını hissediyorsun. Hani bir yerde geçiyor. Eğer ayrılık olmasaydı ölüm ruhlarımızı almaya gelemezdi yani. Çünkü ömür boyu bütün sevdiklerine yan yanasın. Hiç ayrılık elemi çekmemişsin. Hiç firak çekmemişsin. Dünyadan nasıl ayrılacaksın? Değil mi? Dünyadan ayrılmak çok zor gelir bu insana yani. Değil mi? İnsan zamanla sevdiklerinden ayrılıyor. Dostlarından ayrılıyor. Yeri gelse anne babasından ayrılıyor, uzak kalıyor, uzakta kalıyor, gurbet yaşıyor. Ve en son ayrıla ayrıla yalnız kalıyor. Değil mi? Böyle ihtiyarlara bakın. Bazı da böyle yalnız yani. Sadece kendi yaşıtlarıyla beraber olmak istiyor. Dünyada kendini bir garip hissediyor. Ama gençken, etrafı kalabalıkken, makamı, malı, mülkü varken bunu hissetmiyor yani. Değil mi? İnsan sevdiklerinden, dostlarından, makamından, malından, mülkünden ayrıla ayrıla ayrıla dünyanın ne kadar fani olduğunu en çok hissediyor. O manevi çok derin ve devasız görünen yerden beri hemlerdim. Zahiren sanki herkes beni terk etti, tek kaldım değil mi? Hani derin bir yara gibi. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası istediğim yüktenim. Bir de bahsederde düştüğüm ahi lokmam bir haber. Değil mi? Yani öyle bir mülk istiyorsun, dünyada beka istiyorsun. Fakat öyle bir derde düşmüşsün ki bütün istediğin şeyler elinden gidiyor yani. O vakit birden merhamet-i ilahin lisanı, misali, timsali, dellalı, mümessül olan Peygamber-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru ve şefaati. Bak tam öyle bir halde. Değil mi? Eleme düştün, yeise düştün, her şey seni terk etti. O anda imdadına ne yetişiyor? İmdadına yetişiyor o anda. O anda Peygamber Aleyhisselam'ın nuru yetişiyor. Allah Allah. Ve beşere getirdiği hediye hidayeti, insanlığa nasıl bir hediye getirmiş, o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeisimi nurlu bir ricaya çevirdi. Ama bir an karanlıklı olan o yeisi atıyor ve nura çeviriyor. Nasıl oluyor? Evet, ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyarlar. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Bunu sadece artık ihtiyarlar değil, herkes. Biz gidiyoruz, biz bu dünyada bir misafiriz, bir yolcuyuz. Bu dünya iki kapılı bir han gibi. Birisinden geldik ve diğerine gidiyoruz. Bu dünya bir konaklama yeri gibi. Bir kervansaray gibi. Geldik, konaklayıp gideceğiz. Ya misafir kendisiyle getirmediği bir şeyi götürmez. Tamam, bak. Biz bu dünyaya ne geldik? Üryan geldik yani. Ana rahminin dünyaya çıplak geldik. Ve gidince ne gidiyoruz? Bir kepenle gidiyoruz yani. Bakın nasıl geldik, nasıl gidiyoruz. O sebepten dolayı biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Bunu ezberlememiz lazım. Her dinleyicimizden bu vecizeyi ezberlemesini istirham ediyoruz. Bir daha okuyorum. Biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. O sevkiyat öyle bir sevkiyat ki. Her gün binlerce kişi ahiret alemine geçiyor. Binlerce kişi dünyaya gözünü açıyor. Bu dünyada neyle meşgul olalım olalım. Ne makamımız olursa olsun. Dünyanın lüzumsuz işleri, koşturmacaları. Son nefesimizde bitecek her şey. Ya demek ki dünyanın malayanı şeyleriyle aldanmamak lazım. يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ دُنْيَا اَلَى الْآخِرَةِ Dünya hayatı bir oyun oyuncaktan ibarettir. Ya mal da yalan, mülk de yalan, gel biraz da sen oyalan. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Ya oyalanıyoruz yani. Ama bu oyalanma içinde Allah muhafaza insan gaflete dalarsa, bu oyun oyuncağın içinde asıl vazifesini unutursa işte insan o zaman ziyandadır. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. Allah Allah, sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehli dâletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı gelen berzah memleketi. İnsan gafletten dolayı bazen kabir alemini, berzah alemini karanlıklı görebiliyor yani. Değil mi? Veya ehli dâlet öyle zulmetli şeyler gösteriyor ki bize. Dünyayı o kadar hoş, tatlı ama kabir alemini öyle zulmatlı gösteriyor ki yani. Allah muhafaza. Bazen berzah alemini ne yapıyoruz? Zulmatlı görüyoruz. Bize piraklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi neresidir? Ahbapların meşvadır. Başta şefiğimiz olan Habibullah Aleyhisselatü Vesselam bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Dediler ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de insan çıplak ayaklarla koşarak gider değil mi ya? Her şeyini, malını, mülkünü, her şeyini terk eder yani. Peygamberimize diz dize olmak için. İşte kabir alemi asıl dostların buluşma yeridir. dostların dostlara kavuşma alemidir, vuslattır yani. Ya kavuşma alemi. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı, onların ruhlarının mürebbisi, akılların muallimi, kalplerin mahbu, her gün esnaf-ı kerpa sırınca. Çünkü bizim İslamiyetimize sebep olan Peygamberimiz Aleyhisselam, değil mi? İslamiyete giren bütün ehli imanın, bütün Müslümanların yaptığı ibadetlerden esnaf-ı kerpa sırınca nedir? Biiznillah hissedardır. Evet. O Zat Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiği de kadın demiş, ümmeti, ümmeti. Ve mahşerde herkes nefsi, nefsi dediği zaman yine ümmeti, ümmeti diyerek en kutsi, en yüksek bir fedakarlıkla, yine şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Öyle bir aleme gidiyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhisselam, 124 peygamber, değil mi? Enbiyalar, evliyalar, asfiyalar, üstadımız Bediüzzaman Hazretleri ve bütün Allah dostlarının olduğu aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip nurundan istifade etmenin, zulmat ve zahiden kurtulmanın çaresi sünnetlerine itibadır. Cenab-ı Hak sünnetlerine hissemizi ziyade eylesin. Bizleri ihlasla muvaffak eylesin. Çok önemli yani. Bu asırda sünnetlerine itibar etmek, değil mi? Men temesteki bir sünneti inde felâ ümmete meyete ecum şehit. Yani bir bu asırda Peygamberimizin sünnetine itibar etmek, 100 şehit. Fesad ümmet zamanında sünnetlerine itibar etmek, 100 şehit sevabı var diyor yani. Çok önemli. Sünnetlerin unutuldu bir asırda, bid'aların arttı bir asırda, yani feraizi terk etmeden sünneti itibar etmek çok muazzam. Ne yapıyor insanı? İnşallah böyle ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselam'ın şefaat adına inşallah girilmeye vesile oluyor. Evet muhterem dinleyiciler, artık dersimizin sonuna doğru geliyoruz. Dördüncü ricada kaldık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her dersimizin sonunda dediğimiz gibi, bulunduğunuz kasabada, ilde, ilçede, köyde neredeyseniz Nur derslerine katılmak, iştirak etmek isterseniz radyomuzla irtibata geçerek sizi olduğunuz yerdeki Nur derslerine iştirak ettiririz. Ve yine Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz yine radyomuz vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Okuduğumuz yerler inşallah vaktiniz olursa, ki vakit bulmaya çalışın, 26. Dema 2. ve 3. Cüce'yi okumanızı istirham ediyoruz. Allah'a emanet olun, selamette kalın, nur ile kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun

0: 0534 716 20 27.
1: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

vefasa aşık, belayı hicr ile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, geh cefa kuhi gubarından örünse kisveti, geh bela vadisini geçt eylese üryan olup, her nedenli cevrler görse vefalar eylese, her nedenli gülseler haline ol giryan olup. Gam beyabanına her gün eylese seyru sefer, her yice mihnet serayı firkate mihman olup, razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinde naveki dilduzlar pinhan olup, dilberinden rahmegar olmasa ol dil hasteye, kimseler derdine derman edemez imkan olup. Birseler mülki cihanın tacı tahtü devletin, avni köyün terk etmez başına sultan olup.

aşk ile viran eden gönlünü mamur istemez. Hatırın mahzuniden bir lahza mesrur istemez. Ah ki sar olup heva ile gubar olan gönül, ah ki rahı yardan birden özün dur istemez. Hoş gören akil fena tavrını şöhret gözlemez. Künce uzlet isteyen kendiye meşhur istemez. Lalinaba meyl kılmaz bağrını pürhun iden, damenin pür eşk iden lü'lü'yi menşur istemez. Aşk nakdi bir hazinedir, ana yoktur zeval. Malik olan avniya bir gence gencur istemez.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Mavi gülüm, gül çiçeğim, içime hasretin düştü yoluna sabahlar. İçten haykırışlarımla, içten yakarışlarımla kanatırım yüreğimi sevginle, mavi gülüm, sevginle.

Habibim bir ziya ister. Gözüm Haki Rehinden, ey tabibim tutiya ister. Safayı sineme zulmet veren jengi günahımdır. Aman ey kanı ihsan, zulmeti kalbim cila ister. Yetiş imdada ey şah-ı risalet, ruzi mahşerde. Ki derdi bidevâ-yı masiyet senden şifa ister. Ne âb-ı dîdeden rahat, ne âh-ı sîneden imdad. Benim bâr-ı günahım lütf-i şah.

0: Muhammed, dahilek ya Muhammed, hasta canım bir deva ister. Gül-i ruhsarına meftun olanlar şüphesiz, sensiz ne mülk-ü mal-u cah ister, ne de zevk-u safa ister. Nola bir kere şad olsun cemali ba kemalinle, ki kemter bendeniz esad, sana olmak feda ister.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 taksi.

0: suya kavuştu.
1: Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

0: Mü'min 7-12. Meleklerin ve cehennemliklerin duası. Allah'ın kudret tahtının bilgisini içlerinde taşıyanlar ve ona yakın olanlar Rablerinin sınırsız ihtişamını hamd ile yüceltirler, ona iman ederler ve öteki müminler için bağışlanma dilerler.
1: Rabbimiz, sen her şeyi ilmin ve rahmetinle kuşatırsın. Tevbe edip yoluna uyanları bağışla ve yakıcı ateşin azabından onları koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve çocuklarından dürüst ve erdemli olanları vaat ettiğin sonsuz esenlik bahçelerine koy. Şüphesiz kudret ve hikmet sahibi olan sensin ve onları kötü fiiller işlemekten koru. O hesap günü kötü fiillerin lekesinden kimi korursan onu rahmetinle onurlandırmış olursun. Bu büyük bir kurtuluştur.
0: Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince o gün bir ses onlara şöyle diyecektir: İmana çağrıldığınız halde hakikati inkara devam ettiğiniz zaman Allah'ın size karşı öfkesi sizin kendinize karşı duyduğunuz şu anki öfkenizden daha büyüktür. Bunun üzerine şöyle feryat edecekler:
1: Ey Rabbimiz, sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Peki günahlarımızı itiraf ettiğimiz şu anda bu ikinci ölümden bir kurtuluş yolu yok mudur?
0: Ve onlara şöyle denilecektir: Bu başınıza geldi. Çünkü tek Allah'a her çağrıldığınızda bu hakikati inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca hemen inandınız. Artık hüküm büyük ve yüce Allah'ındır.

0: Bilenlerin bilgisi hep sendendir. Bilinmeyenler senin ilmindedir. Sen bilirsin. Ben bilmem. Sen bildirirsin. Sen bildirmezsen ben bilemem. Sen ki her daim, her şeyin, her halini bilirsin. Halim sana ayan iken sessizliğimi dua bilip kabul eyle. Sen ki hikmetle örttüğün sır perdelerini lütfunla açarsın. Lütfeyle şu zavallı aklıma da sırlarını beyan eyle. Sen ki yokluğun karanlığından rahmetinle aldın beni. Lütfeyle ilmini de cehlin karanlığında bırakma beni. Sen ki görüneni de görünmeyeni de bilirsin. Açık eyle sırrını da perdelerin ardında bırakma beni.
1: Ya Asım.
0: Her şey senin koruman altındadır. Sensin beni unutulmuşluğun kuyusundan çekip alan. Sensin her şeyi yokluğun pençesinden kurtarıp devam veren. Senin lütfunla korunurum günahlardan. Senin rahmetinle kurtulurum yokluktan ve unutulmaktan. Senin himayene sığınırım ateşten. Senin rahmetindir korunağım. Beni düşmanlarımın şerrinden koru. Kaygı ve endişeler senin izninle gelir. Kalbime huzur ve selamet ver. Senden başka koruyanım yok. Canıma ve malıma emniyet ver. Sensin beni maddi manevi kötülüklerden koruyan. Ruhuma ve kalbime eman ver. Öyle bağışla ki beni terütaze masumiyet ver. Öyle örtüp sakla ki kötülüklerimi, hesabı sorulacak hiçbir şey kalmasın defterimde. Öylesine düzelt ki eksikliklerimi, utanılacak hiçbir şey kalmasın elimde.
1: Ya Burhan,
0: senin varlığına delildir her varlık. Sana bürhandır her bir zerre. Senin haşmetini anlatır göklerde yıldızlar. Bir olduğuna şahitlik eder baharın gelişi. Her şeyi bir bir yarattığına tanıklık eder çiçeklerin renk renk açışı. Her varlık bir harf gibi seni anlatır. Kendini bir kez hatırlatırsa seni bin kez hatırlatır. İçimizdeki en sevgili aleyhissalatu vesselam senin muhabbetini anlatır. İçimizde en güvendiğimiz aleyhissalatu vesselam senin sözlerini aktarır. Bürhan sensin. Seni anlatmaya bürhan yetmez. Sana senden başka bürhan gerekmez. Beni varlığının tanığı eyle. Beni birliğine hüccet ve delil eyle. İyiliklerimi bir sen bilirsin. Hayırlarıma senin tanıklığın bürhandır. Katında beni hayırla yad eyle. Gördüklerim hep seni gösterir. Bakışımı sana bürhan eyle. Duyduklarım hep senden söz eder. İşittiklerimi senden haber eyle. Sevdiklerim hep seninle sevilir. Aşklarımı sana doğru eyle.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

İntizar. Gözlerin dokunuyor kalbime ey cefakar. Öyle uzun bir hicran sundun ki hayatıma. Zehrini yudumluyor ruhum melankolinin. Lambalar sırılsıklam gönlümde sönmesin yar. Ellerin abı hayat, gülüşün yar, sesin yar. Rüzgar mıdır, yağmur mu dumanlı bakışlarım? İrkiliyor durmadan bedenim, hülya mıdır? Neşeme ıstırabın çektiği perdesin yar. Umudumun maviye büründüğü yerde mi? Mali hülya, ey şebnem edalım, neredesin yar? Unutma ceylanların çölleri sevdiğini. Toprak neva sırrını ezberliyor göklerin. Renkler uğursuzluğu fısıldayıp duruyor. Ülfetim nevbaharı bekliyor. Bilesin yar. Zarif bir düğüm gibi duruşun yar. Sesin yar. Gülleri incinmesin masum dudaklarının. Aldırma leylakların solduğuna içimde. Ruşenimsin ey canım. Beyaz bir lalesin yar. Işığısın şehrayın kalıntısı ömrümün. Sensizim, avareyim, durmayıp

Esrarengiz şarkılar dinliyorum geceden. Neden ıslak bilmem ki çehresi yıldızların. Mest ediyor ruhum endamım ey cefakar. Eridim, ırağına döküldüm, şulesin yar. Neden resimler gibi her caidir sesin yar. Ey deniz yürüyüşlüm, ey hüznümün kaynağı. Küskün ırmaklar bile benden daha mutludur. Şafakta billur olup gönlüme giresin yar. Eski umutlarımın son bulduğu yerde mi? Sihirli akşamların ülkesinde misin yar? İlkin şakayıkları okşayan parmakların nedense kanatlanıp uçtu yalnızlığıma. Anladım aynaların seni kıskandığını. Yüzünün nakışını özledim bilesin yar. Şeydayım, efkarlıyım, duyup da gülesin yar. Efsunlu duygularla sarsılıyor benliğim. Hasretim ey cefakar Süreyya gözlerine. Ebedi nalan oldu gözyaşım silesin yar. Pusatsız süvariler gibiyim yollarında. İntizarın alnıma vurduğu hale

Çeşmeler kurumaya yüz tutmuşsa içimde, iklimler lanetini kusuyorsa ötenin, mahşere aralanan kapıdır şimdi zaman. Dil rubasın, nümayiş sultanı didesin yar. Ellerin ıtır dalı, duruşun yar, sesin yar. Çakıyor yüreğimde şimşekleri ferdanın, ışık ol, pençesinden kurtar beni sevdanın. Neredesin, rüyada mı, sanki mazidesin yar. Lalezarı solgundur melal yolculuğunun, ılıksın, uykudasın.

Yasaklara nigehban olma ey mahzemin. Orkideler seninle büyüsün bahçemizde. Rahmeti özümleyen bir bende-i numune olalım yeryüzünde. Ey can, hep tazesin yar. Gurbetin lisanıdır gülüşün yar, sesin yar. Üflerken erdemini maveradan hicabın, zümrüdü anka neden alev alev yanıyor? Ey enisi mücella, sen ki yelpazesin yar. Limanısın ruşenin bela okyanusunun, semadan damla damla inen firuzesin yar.

Esirinim ey nuri nigahım, yakma beni. Sonsuzluğa seninle varalım ey cefakar. İliğime işledin, n'olur bırakma beni. Nazlısın, nazarındır ufuklarımı saran. Ayrılık acısıdır damarımda kıvranan. Yorgunum, yaralıyım, n'olur bırakma beni. Şahikasın, şavkınla tutuştu hücrelerim. Esirinim, ey nuri nigahım, yakma beni.

0: 91 noktası.
1: Günün 7 davet günü 24 radyo. Saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75 533 925 87 75.
6: Aracınız Emine.

0: 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim 0553 735 8427 0553 735 8427.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

İntizar. Gözlerin dokunuyor kalbime ey cefakar. Öyle uzun bir hicran sundun ki hayatıma. Zehrini yudumluyor ruhum melankolinin. Lambalar sırılsıklam gönlümde sönmesin yar. Ellerin abı hayat, gülüşün yar, sesin yar. Rüzgar mıdır, yağmur mu dumanlı bakışların? İrkiliyor durmadan bedenim, hülya mıdır? Neşeme ıstırabın çektiği perdesin yar. Umudumun maviye büründüğü yerde mi? Mali hülya, ey şebnem edalım, neredesin yar? Unutma ceylanların çölleri sevdiğini. Toprak neva sırrını ezberliyor göklerim. Renkler uğursuzluğu fısıldayıp duruyor. Ülfetim nevbaharı bekliyor, bilesin yar. Zarif bir düğüm gibi duruşun yar, sesin yar. Gülleri incinmesin masum dudaklarının. Aldırma leylakların solduğuna içimde. Ruşenimsin ey canım, beyaz bir lalesin yar. Işığısın şehrayın kalıntısı ömrümün. Sensizim, avareyim, durmayıp gelesin yar. Esrarengiz şarkılar dinliyorum geceden. Neden ıslak bilmem ki çehresi yıldızların. Mest ediyor ruhumu endamım ey cefakar. Eridim, ırağına döküldüm, şulesin yar. Neden resimler gibi hercaidir sesin yar. Ey deniz yürüyüşlüm, ey hüznümün kaynağı. Küskün ırmaklar bile benden daha mutludur. Şafakta billur olup gönlüme giresin yar. Eski umutlarımın son bulduğu yerde mi? Sihirli akşamların ülkesinde misin yar? İlkin şakayıkları okşayan parmakların nedense kanatlanıp uçtu yalnızlığıma. Anladığım aynaların seni kıskandığını, yüzünün nakışını özledim, bilesin yar. Şeydayım, efkarlıyım, duyup da gülesin yar. Efsunlu duygularla sarsılıyor benliğim. Hasretim ey cefakar, Süreyya gözlerine. Ebedi nalan oldu gözyaşım, silesin yar. Pusatsız süvariler gibiyim yollarında. İntizarın alnıma vurduğu halesin yar.

Çeşmeler kurumaya yüz tutmuşsa içimde, iklimler lanetini kusuyorsa ötenin, mahşere aralanan kapıdır şimdi zaman. Dil rubasın, nümayiş sultanı didesin yar. Ellerin ıtır dalı, duruşun yar, sesin yar. Çakıyor yüreğimde şimşekleri ferdanın, ışık ol, pençesinden kurtar beni sevdanın. Neredesin, rüyada mı, sanki mazidesin yar. Lalezarı solgundur melal yolculuğunun, ılıksın, uykudasın.

Yasaklara nigehban olma ey mahı zemin. Orkideler seninle büyüsün bahçemizde. Rahmeti özümleyen bir bende-i numune olalım yeryüzünde. Ey can, hep tazesin yar. Gurbetin lisanıdır gülüşün yar, sesin yar. Üflerken erdemini maveradan hicabın, zümrüdü anka neden alev alev yanıyor? Ey en iyisi mücella, sen ki yelpazesin yar. Limanısın ruşenin bela okyanusunun, semadan damla damla inen firuzesin yar.

Ey nuri nigahım, yakma beni. Sonsuzluğa seninle varalım ey cefakar. İliğime işledin, n'olur bırakma beni. Nazlısın, nazarındır ufuklarımı saran. Ayrılık acısıdır damarımda kıvranan. Yorgunum, yaralıyım, n'olur bırakma beni. Şahikasın, şavkınla tutuştu hücrelerim. Esirinim, ey nuri nigahım, yakma beni.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Dervişlik der ki bana, sen derviş gönlünüzden olamazsın.
1: Gönlünüze
0: gel davet radyo. Sen derviş olamazsın. Derviş bağrı taş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Doğruya varmayınca, mürşide yetmeyince, hak nasip etmeyince sen derviş olamazsın. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Dilin ile şakırsın, çok maniler okursun, vara yoğa kakırsın, sen derviş olamazsın. Derviş Yunus gel imdi, ummanlara dal imdi, ummana dalmayınca

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: Davet Radyo.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Hicaz coğrafyasında İslam güneşi doğuyordu. Gündem İslam'dı. İnsanlar, kavimler Medine'ye akıyordu. Allah'ın Resulü ile görüşmek, konuşmak, onu yakinen tanımak istiyorlardı. Alemlere rahmet olanın ikliminde bulunmak istiyorlardı. Bir heyet geliyordu. Peygamber Efendimizin çocukluk yıllarını geçirdiği Sa'd bin Bekir kabilesinin heyeti geliyordu. Heyetin başkanı Dımam bin Salebe'ydi. Sözünü sakınmayan, yanlışları eleştirmekten çekinmeyen, nezaket kurallarına da pek dikkat etmeyen biriydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Dımam bin Salebe geliyor ve hemen söze giriyordu. Muttalib'in torunu hanginiz diyordu. Resul Ekrem Efendimiz Muttalib'in torunu benim buyurdu. Dımam, sen şu kendisinden bahsedilen Muhammed misin deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet ben o kimseyim buyurdular. Daha sonra Dımam, Muhammed beni iyi dinle. Sana bazı şeyler soracağım. Fakat ben sözünü esirgemeyen, düşüncesini olduğu gibi ifade eden birisiyim. Umarım bu özelliğim nedeniyle kırılmaz ve kızmazsın. Peygamber Efendimiz, sen sorunu sor, kırılmam ve kızmam buyurdular. Dımam, Allah için doğru söyle. Sen gerçekten bir peygamber misin? Gerçekten Allah seni seçip insanlara gönderdi mi? Peygamber Efendimiz, evet, ben bir peygamberim. Allah beni seçti ve insanlara gönderdi. Dımam, Allah için doğru söyle. Kendisine ibadet etmemizi, hiçbir şeyi kendisine ortak koşmamamızı, atalarımızın taptığı putları terk etmemizi Allah mı emretti? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, evet, bu dediklerinin hepsini Allah emretti. Dımam bin Salebe'nin soruları açık ve berraktı. Bir bakıma dobra dobur sorulardı. Dımam sorularını sormadan önce kendi özelliğini vurguluyordu. Efendimizin kırılmamasını, kızmamasını özellikle talep ediyordu. Dımam haliyle Peygamber Efendimiz'i herhangi bir lider sanıyordu. Dünyevi kaygılar olan bir lider olarak düşünüyordu. Haliyle dobra dobra konuşmalardan rahatsız olabilirdi gibi düşünmekten kendini alamıyordu. Dımam alemlere rahmet olanı zamanla daha iyi anlayacaktı. Onun biricik derdi kulunu Rabbine yönlendirmekti. Yaratanını, yaşatanını bilmesiydi. Dımam soruyordu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o doyumsuz tebessümüyle bir bir iştenlikle cevaplıyordu. Bu konuşma sürecinde Dımam Peygamber Efendimiz'i dikkatle izliyordu. Onun iştenliğini, onun sadeliğini, onun tabiiliğini hayranlıkla izliyordu. Onda bir saltanat hali görmüyordu. Dünyevi hesaplar hissetmiyordu. Onun son derece sade bir halin ve hayatın içinde olduğunu görüyordu. Dımam bin Salebe bu konuşmadan ve izlerimlerinden sonra, ey Muhammed, ben şahitlik ederim ki sen gerçekten bir peygambersin. Bunda kuşku yok. Sana inanıyor ve güveniyorum. Allah'tan başka ilah olmadığını, senin de Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul ediyorum. Ben Allah'ın emirlerini yerine getireceğim. Yasak ettiklerinden kaçınacağım. Yapacağım budur. Ne daha az, ne daha fazla yaparım diyor ve ayrılıyordu. O giderken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dediğini yaparsa cenneti hak eder buyuruyordu. Sakif kabilesinden bir heyet Medine'ye geliyordu. Niyetleri Müslüman olmak değildi.
bazı sorunları vardı. O sorunların çözümünü talep edeceklerdi. Sorunlarının başında çevrelerindeki kabilelerin hepsi Müslüman olmuştu. Yer yer o Müslümanlarla sorun yaşıyorlardı. Öncelikle bu sorunun çözümünü isteyeceklerdi. Medine-i Münevvere'ye geldiler ve Mescid-i Nebevi'ye girdiler. Efendimizin şerefli arkadaşları müşriklerin mescide girişinden rahatsız oldular ve "Ya Resulallah, onlar müşrik, mescide girdiler." dediler. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Bırakın girsinler, müşrikler nedeniyle toprak kirlenmez." buyurdu. Resul-i Ekrem Efendimiz Sakif heyetini dinledi, onlarla sohbet etti. Onlara izzet ikramda bulundu. Daha sonra Hazreti Muğire bin Şube'den Sakiflilerin Kur'an-ı Kerim dinleyebileceği bir yer belirlemesini istedi. Hemen mescidin kenarına 3 çadır kuruldu, misafirler oraya yerleştirildiler. Onlar hem Kur'an-ı Kerim dinleme hem de namaz kılan müminleri izleme imkanını elde etmiş oldular. Ayrıca her gün yatsı namazından sonra Resulullah onlarla beraber oturuyor ve sohbet ediyordu. Özellikle Peygamber Efendimizin sabah namazları her insanı ciddi boyutlarda etkileyen bir atmosferdi. Ayetler kainatın akışını dillendiriyordu. Yeryüzünü, gökyüzünü anlatıyordu. İnsanı, toplumu, bu dünyayı, öbür dünyayı anlatıyordu. Varlıklar alemini evirip çeviren, var eden, varlıklarını devam ettiren Rahman-ı Rahim anlatıyordu. Ayetler alemlere rahmet olanın telaffuzunda canlanıyordu. Ayetleri tane tane okuyordu. Sesinin rengi anlamlara göre şekil alıyordu. Sakifliler hayatları boyunca böyle bir güzelliğe tanık olmamışlardı. Anlamlar o muhteşem okuyuşla kalplere olduğu gibi akıyordu. Anlamlar ve ses insanoğlunun en etkilendiği unsurlardı. Muhteşem anlamlar alabildiğine latif bir sesle kalplere iniyordu. Sakifliler Kur'an-ı Kerim'i dinlerken kendilerini anlamların ikliminde buluyorlardı. Kalplerinde derin ürpertiler yaşıyorlardı. Namaz bir başka güzellikti. Müminler, melekler misali saf saf halinde namaz kılışları, Rahman-ı Rahim'i çağrıştıran etkin bir tabloydu. Ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetleri Sakiflilerin gönüllerini kıvama getiriyordu. Artık Sakifliler Medine'ye geldikleri gün gibi değillerdi. Deruni dünyalarında derinden bir dönüşüm içindeydiler. Sakiflilerin düşünce dünyalarında İslam'a yöneliş belirginleşiyordu. Peygamber Efendimiz'e bu duyuş ve düşüncelerini dile getirdiler ama birkaç şart ileri sürüyorlardı. Öncelikli şart, Sakifliler derin bir putperestlik inancına sahiptiler. Lat ismindeki büyük putlarına bağlılıklarını hemen silemeyeceklerdi. Belli bir sürenin daha verilmesini, Lat putunun yine belli bir zaman sonra imha edilmesini talep ediyorlardı.

0: Peygamberlerin ve Peygamber Efendimizin temel çizgisi tevhiddi. Allah'a ortak koşma şeklinde olan düşüncenin temelsizliğini insanlara öğretmekti, insanlığa öğretmekti. Hakikatte yegane güç ve kuvvet sahibi, kadiri mutlak olan Allah-u Teala idi. Onun dışındaki bütün varlıklar Rahman-ı Rahim'e her dem muhtaçtılar. Harire putlara veya başka varlıklara ilahi özellikler vermek temelsizdi, asılsızdı ve gülünçtü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sakiflilerin putlarına belli bir süre dokunulmaması şartını Harire kabul etmiyordu. İki sahabesini görevlendiriyor ve Lat ismindeki putu kırdırıyor, yıktırıyordu. Sakif heyeti üç teklifte daha bulunuyordu: zekat vermemek, Allah yolunda savaş olduğuna savaşa katılmamak ve bir de namaz kılmamak şeklinde şartlar ileri sürüyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sakiflilere tamam buyuruyordu: savaşa çağrılmazsınız, zekatı vermezsiniz, üzerinize sizden olmayan biri tayin edilmez, ancak namazsız dinde hayır yoktur buyuruyordu. Onun şerefli arkadaşları şaşırıyorlardı. Zekatsız ve cihatsız nasıl olabileceğini anlamakta zorlanıyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz onların zihinlerini berraklaştırıyordu: Müslüman olurlarsa zekatı da verirler, savaşta katılırlar buyuruyordu. Alemlere rahmet olan muhatabını, muhataplarını çok iyi tanıyordu. Onların zaaflarını, güzelliklerini bilerek hareket ediyordu. Bilinen bir husus vardı, tedricilik denilen bir esas vardı. Yavaş yavaş, sindire sindire yol almak vardı. Genel işleyiş böyleydi. İslam'ın çok etkin bir gücü vardı. İman iklimine giren insanı yavaş yavaş ayetler, hadis-i şerifler ve salih müminler tekamülüne neden olurdu. Elbette İslam'ın esasları netti, berraktı. Bütün zamanlara hükmederdi. Ama kişinin durumu o bütünlüğe doğru yürümek şeklinde olurdu. Gün geçtikçe imanında, imanın esaslarında derinleşirdi. Varoluş sırrına doğru yürüdükçe, ruhunda varoluşun hakikatini terennüm ettikçe biricik nimetin İslam olduğunu derinden kavrayacaktı. Özellikle namaz iklimi müminlerin hayatında en etkin bir iklimdi. Mümin namazıyla giderek öylesine bütünleşirdi ki namaz onun hayatının en büyük gıdası, en büyük huzur kaynağı olurdu. Namazsız hayat onun için ruhsuz, anlamsız bir hal alırdı. Artık namaz onun hayatına yön veren hale gelirdi. Efendimizin arkadaşlarından biri, "Ya Resulallah, falan hem namaz kılıyor ama hem de hırsızlık yapıyor," demişti. Peygamber Efendimiz, "O namazına devam ettiğinde hırsızlığı bırakmak zorunda kalacaktır," buyuruyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Sakiflilere namazdan taviz vermiyordu. Namazsız olamayacağını beyan buyuruyordu. Namaz varoluşu gerçekleştirmede etkin bir iklimdi. Namaz hayata girsindi. Namaz hayata otursundu. Namaz hayatı şekillendirsindi. Zamanla ortaya güzel bir İslam insanı çıkardı. Zamanla ortaya güzel bir mümin oluşurdu. Zamanla ortaya güzel bir mümin çıkardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Ya Rabbi, seherde açan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükûya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi. Yolunda kaim kullara bağışla, rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihar-ı yar-ı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma Tüzzehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine, Mekke Medine'deki alem hürmetine, arş, kürs, levh-ü kalem hürmetine, sualde fazla sıkma ya Rabbi. İsmi isminle yazılan yazılara bağışla, din uğrunda kan döken gazilere bağışla, Kerbela'da can veren kuzulara bağışla, dinsizlerle nara sokma ya Rabbi.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

ben yürürem yane yane, aşk boyadı beni kahane. Ne akılem ne divane, gel gör beni aşk leyleti. Gah eserem yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neylet. Akan suluyum çağlarım, dertli ciğerem dağlarım, şeyhim anuban ağlarım, gel gör beni aşk neylet. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağladım güldür beni, gel gör beni aşk leylet. Mecnun oluban yürürem, ol yari düşte görürem. Uyanıp melül olurum, gel gör beni aşk leyleti. Miskin Yunus biçareyim, baştan aşağı yârim. Dost ilinden avareyim, gel gör beni aşk leyleti.

0: son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ederek İslam'a gönül veren müminler, müşriklerin akıl almaz işkencelerine rağmen Rabbim Allah'tır, hüküm ancak O'nundur diye haykırıyordu.
1: Kimi Hazreti Habbab misali kırbaçlanıyor, kimi Hazreti Bilal gibi kızgın çöl kumlarında taşların altında eziliyor, kimi de Hazreti Sümeyye gibi mızraklanarak şehit ediliyor. Ancak onlar gene Allah diyordu.
0: Bütün suçları La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek olan müminlerin çektiği sıkıntı karşısında Efendimiz üzülüyor ve devamlı dua ediyordu. İlk nefesinde ve son nefesinde ümmeti, ümmeti diyen bu büyük insan üzülmesinde kim üzülsün? Ve işkencelerin, zulmün dayanılmaz bir hal aldığı sırada emir geliyor. Medine'ye hicret edin.
1: Ve 622 yılı Mekkeli muhacir müminlerin hicretine sahne oluyordu.
0: Doğup büyüdüğü, yiyip içtiği beldeyi arkasında acı tatlı çeşitli hatıralarla terk etmek zorunda bırakılıyordu müminler. Ve bu şerefli insanlar tüm mallarını, servetlerini ve şöhretlerini Allah için terk ediyor, Allah ve Resulünün hoşnutluğunu kazanmak için hicret ediyorlardı.
1: Sonunda Allah-u Teala Resulü ve sadık dostu Ebu Bekir'e de hicret izni veriyordu. Onun Medine'ye ulaşmasını engellemek isteyen müşrikler buna muvaffak olamıyordu. Çünkü kadiri mutlak olan Cenab-ı Hak Habibini ve mağara arkadaşını küçük bir güvercin ve zayıf bir örümcekle müşriklerin şerrinden koruyordu.
0: Kızgın çölü 12 günde kat eden yüce Resul ve sadık dostu sonunda ulaşıyordu Medine'nin dışındaki Veda tepelerine. Günlerdir Resulullah'a kavuşmak ümidiyle yanıp tutuşan Medineli müminler geliyorlar, geliyorlar müjdesini duyunca dökülüyordu yollara. Çalkalanıyordu gökler ve yaşlısıyla genciyle sevinç gözyaşları döküyordu Medineli müminler. Karanlık geceleri aydınlatan parlak bir dolunaya benzettikleri yüce Resulü karşılarken sevinç ve şükür ifadesi olarak terennüm ettikleri mısralarda şöyle diyordu Medineli müminler.
1: Dolunay doğdu üzerimize veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey bize içimizden gönderilen elçi, sen itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin de Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin.
0: Cahiliye elbiselerinden sonra izzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyasıya emdik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana: söyle ehli İslam'a, zillet yakışmaz asla Muhammed'e tabi olana.
1: Allah asla vaadimizden dönmemek ve doğruluktan ayrılmamak üzere yemin ettik. Söz verdik hep birden. Şahit ol ki ey esenlik yıldızı, ateşler içindeyim sevgin ve hasretinden.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Anılarında nasıl sıkışıyor kalbin? Şiirin nasıl akar bu anıya? Bugünün suskunluğuna boyun eğmiş kolejlerin, kürsülerin kanını örten nazik güzellikleri var. İktidarlarının toprağın üzerinde dağıldığı zamana doğru dönüyorlar. Şiirin aşındırdığı vatan hasreti o kadar ağır ki, o kadar üzücü ki, yok ediveriyor düşünenleri, kolejleri, o eski cennetleri. Doğurgan nehirlere hayat akıyor kolayca gölgeliğinde. Bir renk büyütüyor bakışlarımızı. Araplar, çok uzun süre yürüdük gecede. Düşmanlar kırıp geçirmediler mi yurdumuzu? Düşmanlar kırıp geçirmediler mi yurdumuzu? Barışseverdik, öyleydik biz, doğru. Artık uyandırsın bizi verdiğimiz sözlerimiz. Ey Arap, volkan gibi püskürt öfkeni. Ey Filistin, övünçlerimizin incisi. Sayısız taç sana onurun simgesi. Kur'an-ı Kerim bildiriyor adaleti. 91.8

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Gönlümüzden ey gönlünüze. Davet
1: sana
0: radyo.
1: Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Göklerin ve yerin ağırlığını çekemeyeceği o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

Karanlık çökmüş. Sineler ürkek ve tedirgin. Gözler yere mıhlanmış. Düşünceler savruk ve karmaşık. Bir karmaşa var sanki yüreklerde. Düğümlenmiş. Çözümünü bekleyen bir karmaşa. Çağrıların ve çarelerin son deminde. Göğün bir dumanla kaplandığı o gün yeryüzü sarsılmıştır. Dağlar yürüyüp savrulmuş, denizlerse kaynaştırılıp karaları boğmuştur. O gün insan çaresizlik içinde "Rabbimiz, bu azabı ne olur üzerimizden kaldır, artık inananlardanız" der. Korkudan, çaresizlikten secdeye kapanıp af diler. Yalvarmalar, yakarmalar nafiledir. Zaman dolmuş, insana ve dünyaya tanınan mühlet son bulmuştur. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve ahengin bozulduğu zamandır. Vakit, insanın acziyetini

Hakikatini idrak anıdır. O an, bütün peygamberlerin mutlaka bir gün geleceğini haber verip, insanları sakınmaları hususunda uyardığı, korkuttuğu, dünyaya ait son zaman dilimidir. O an, dehşetli ve acıklı kıyamet anıdır. Gökte insanı sağır eden bir gürültü. Etraf karanlık mı karanlık? Güneş dürülmüş, yıldızlar sönmüş, insan korkudan deliye dönmüştür. Şaşkın ve şaşırmış bir halde sağa sola koşarak, ne oluyor böyle? Kaçacak yer neresi? Yok mu diye acı içinde feryat ederken, yakarışlar birden bitmiş, sesler tükenirken diller, kalpler titreşmiştir. Dünya sallandıkça insan sallanır. Dünya savruldukça insan da savrulur. Zaman kavrulur, insan kavrulur. Önceden haber verilen ama hep ihmal ve inkar edilen bu an dehşetli kıyamet anıdır. Hayretle ve korku içinde insan gözünü gök kubbeye çevirmiştir. Gök yarılıp gül gibi kızarmış, yağ gibi erimiştir. Gözler kamaşmış, insan adeta bir sarhoş gibi ne yapacağını bilmez bir halde korkudan nefes nefese, titreyerek ve ağlayarak secdeye eğilmiştir. Titreyen diliyle ve bedeniyle inandık, iman ettik, bildik Allah'ım demiş ama yerin sallanışı bitmemiştir. Zaman ve mekan düğümlenmiştir. Etraf alev alevdir. Korku alev alevdir. Yanansa insandır. An kıyamet anıdır. An kıyamet anıdır. Dağlar atılmış bir yün gibidir. Yer sarsıldıkça sarsılmış, dağlar ufalandıkça ufalanmıştır. Her taraf toz dumandır. Herkeste bir korku, herkeste bir feryat. Kimse birbirini tanımıyor. Kimse birbirini sormuyor. İnsan şaşırmış, ileri geri koşturuyor. Analar bebelerini unutmuş. Babalar kimseyi, hatta evlatlarını dahi tanımıyor. Zaman, ölümün öldürüldüğü zamandır. Vakit, dünyanın bugüne kadar tanımadığı, görmediği, bilmediği, dehşetli, en korkunç vakittir. An, hiç kimsenin beklemediği kıyamet anıdır. Tura, yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana ve kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecek.

0: Uykular bölünmüş. Dünyaya ait beklentiler artık anlamını yitirmiştir. Ay ve güneş bir araya getirilmiş, yabani hayvanlar dahi korkudan bir araya toplanmışlardır. Kainatın düzeni değişmiş, korkunç gürültüler arasında insan pervaneler gibi sağa sola savrulmuştur. Kaçacak ne bir dağ, ne de kıyısına sığınılacak bir deniz vardır. Ne sarayların, ne de sığınakların koruyacağı, ne de orduların savuşturabileceği bir azap kuşatmıştır insanı. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve de çırpınma zamanıdır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. Ay yarılıp denizler kaynaştırılmıştır. Yıldızların ışığı giderilmiştir. Gök ve yer ağırlığını çekememiş, insan, evet insan çaresizlik içinde, kolay olmayan zorlu bugün de, ne oluyor böyle, bu da ne, aman Allah'ım, ansızın, haber vermeden, kapıyı çalmadan gelen bu korkunç gürültü, bu azap da ne böyle, nereden çıktı birdenbire demiştir. Demiştir de artık sura üflenmiştir. Hayat bitmiş, nefesler tükenmiştir. Korku ve ıstırap yerini yeni bir bekleyişe terk etmiştir. Dünya düğümlenmiş, insan düğümlenmiştir. Dünya ölürken mahşer doğmak üzeredir. An kıyamet anıdır. Vakit, dünyanın doğumundan beri beklediği vuslat vaktidir. Ayarların, ölçü ve tartıların, varılmış yargıların, sapmış ve sapıtmış şeytan ve insanların, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların hesap anıdır. Zaman, ölümün öldürüldüğü, iman ve inkarın hasat zamanıdır. An, dehşetli kıyamet anıdır. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Hayır, nedamet çeken nefse yemin ederim. İnsan, kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, biz onun parmaklarını yeniden düzenlemeye kadiriz. Ama insanoğlu, ileride suç işlemek ister de, kıyamet günü ne zamanmış der. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer neresi der. Hayır, bir sığınak yoktur. O gün varılacak tek yer, Rabbinin huzurudur. O gün, insana sunduğu ve geriye bıraktığı ne varsa bildirilir. Özürlerini sayıp dökse de insanoğlu artık kendi aleyhine bir delildir.
1: 91.0 Davet Radyo. Her sabah annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Annemin gündüzleri yüzü gülmüyor, her gece ağlıyordu. Saçlarımı okşuyor, gözlerime bakıyor. Kadersizim diyordu. Kadersizim, kızım, bahtı karalım benim. Ama ne kadar sorsam da niye ağladığını söylemiyordu. Daha küçüksün yavrum, büyüyünce anlayacaksın diyordu. Babama koşuyordum. Babam mutfakta sigara içiyor. Hadi salona git kızım, duman seni hasta eder diyordu. Sen niye içiyorsun o zaman diyordum. Sigara senin de sağlığına zararlı değil mi yani? Yorgun gözleriyle bakıp, doğru söylüyorsun kızım deyip gülümsüyordu. Dudak kıvrımlarında kaybolan sanki yaralı bir gülümsemeydi bu. Acı bir gülümseme. Oysa benim babam böyle gülümsemezdi. Gözlerime acı acı bakıp, hadi sen salona geç demezdi. Hem nedense son zamanlarda babam çok öksürüyor, annem çok ağlıyordu. Annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Ne çizgi filmleri seviyordum artık, ne de Barbie bebekleri. Babamın yüzü gülmüyor, annem hep ağlıyordu. 5,5 yaşındaydım. Üstelik günler hiç geçmiyordu. Herkes daha küçüksün derken 6 yaşım bir türlü gelmiyordu. Sabahları erken kalkıyorduk. Annem beni komşuya bırakıyor, babamla yan yana yürüyüp kayboluyorlardı sokağın öbür başında. Oysa annem çalışmıyordu. Babamla erkenden niye, nereye gider söylemiyordu. Pencerenin önünde dönüşlerini bekliyor, geldiklerini ta uzaktan görünce dünyalar benim oluyordu. Sonra yaz geldi. Doğum günüme 2 gün kalmıştı. Herkes ne istersin diyordu, ben susuyordum. İçimden hiçbir şey istemek gelmiyordu. Sonra ne olduysa o gece oldu. O gece annemin sessiz hıçkırıkları depreme dönüştü sanki. Ben odamdan çıkarken içeriden sesler geliyordu. Hem ev ne çok kalabalıktı. Halamlar ağlıyor, büyük annem ağıt yakıyordu. Dedem Kur'an okuyor, komşular beni tutuyordu. Nedense bir an gözlerim babamı aradı. Ama evimiz çok kalabalıktı. Sanki babam bu kalabalıkta kayıptı. Ben baba dedim, baba, babam. Anam, yavrum dedi, sarıldı boynuma. Sanki yıllardır görmemiş gibi. Haykırdı sonra, kızım, 2 gözüm. Babama ne oldu dedim. Yine cevap vermek yerine, kadersizim, bahtı karalım benim. Anne babam dedim, babam, babam. Ben de ağlamaya başladım. Baban artık yok dedi. Baban artık yok. Baban öldü. Baban öldü yavrum. Baban artık hiç öksürmeyecek. Anne ölüm ne demek? Öldü ne demek? Ölmek nasıl bir şey anne dedim. Ben de deli gibi ağlıyordum. Bir kıyametin ucundaydım anlıyordum. Yani artık baban geceleri rahat uyuyacak dedi. Sonra bayıldı. Ben öyleydim yavrum dedi büyük annem. Ben öyleydim. Ölmüş babamın yorganına sarıldı. Babamın yüzünü zorla gösterdiler bana. Koştum sarıldım boynuna. Baba uyan dedim. Baba ne olur uyan. Uyan baba. Ben sensiz ne yaparım. Uyan da gülme istersen bana. Hem kime sokulurum akşam olunca. Baba uyan. Yarın doğum günüm benim. Baba. Baba 6 yaşıma giriyorum uyan. Hiçbir şey istemem söz. Gürültü yapmam. Seni hiç üzmem söz baba. Baba söz. Hadi bir gün daha dayan. Baba. Aç gözlerini hadi uyan. Uyan baba. Baba uyan. Babamı doğum günümde toprağa verdik. Doğum günümü böyle kutladı babam. Sigarasıyla çakma hala bende durur. O beni babamdan, babamı benden ayıran. Her doğum günümde beni hala hıçkırıklara boğan. Küçücük dünyama kıyamet olup yağan. Baba, babam, neredesin? Neredesiniz babalar? Babalar uyanın, uyanın babalar. O sigara dumanında yetim büyümesin artık. Başka şehirlerde, başka çocuklar. Yetim büyümesin artık, başka şehirlerde.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531-286-1133. www.ozbal.com.tr.
2: Evvela gizlice bir matbaa tesis ettim.
3: Gönlümüzden
2: beşol öksüz bularak gönlümüze basmacılık öğrettim.
3: Davet Radyo.
2: Kalemim çokça pürüzlüydü fakat çaresi ne? Sonra bilmem kimin üslubu, avamın nesine? Dilimin döndüğü şiveyle bütün gün yazdım. Okuyanlar o kadar çoktu ki hiç ummazdım. Usta asarını verdikçe çocuklar bastı. 6 ay geçti, bizim matbaanın çıktı adı. Göğsü imanlı 5-10 tane fedayı gelerek dediler, sen ne basarsan onu tevzi edecek vasıtan işte biziz, korkulacak şey yoktur. Para lazımsa da bildir ki verenler bulunur. Bir ceride ile hemen başlayıverdim vaaza. Zaten en başlıca yol halkı budur ikaza. Medeniyetteki insanlar için matbuat şimdi kürsilerin en yükseği. Lakin heyhat, sizde hiç böyle değil, belki tamamen aksi. En fena bir cereyan gösteriyor en iyisi. Müslüman unsuru az çok uyanıktır orada. Biz de ancak bunu tezyit ediyorduk arada. Parasızlıktı bidayette işin korkulusu. Agniya altını bezletti etekler dolusu. Açtık oldukça güzel medreseler, mektepler. Okuyup yazmayı tamime çalıştık yer yer. Tatarın yüzde bugün 60'ı hakkıyla okur. Rusların halbuki nispetleri gayet duğundur. Agniya zannederim sizde de az çok olacak. Şu kadar var ki çürük tahtaya basmazlar ayak. Fukaranız kılıyor aklına geldikçe namaz. Agniyanızda da hiç yok da zekat olsa biraz. Şöyle dursun bu temenniye kulak vermeleri. Sadr-ı Azam paşanız fitre alır sunsa biri.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlulukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil abad. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İsnani yekrahuhuma İbn-i Adem. İbn-i Adem, Adem oğlu iki şeyi kötü görür, çirkin görür. Neymiş bunlar? Yekrahul mevte. Ölümü çirkin görür. Ölümü hoş görmez, ölümü sevmez. Vel mevtu hayrul lehu minel fitneti. Halbuki ölüm onun için daha hayırlıdır. Neden? Fitneden. Bir fitneye düşmekten, bir imtihana uğramaktan daha hayırlıdır. Ve yekrahu qilletel mali. Ademoğlu malının azlığını kötü görür, çirkin görür. Malının az olmasını istemez. Ve qilletul mali, malın azlığı nedir? Ekallu lil hisabi, onun hesabının az olmasına sebeptir. Çünkü çok malı varsa çok hesap görecek, az malı varsa da az hesap görecek diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Her konuda, her meselede bizlere yol gösteren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığımız hayatta da bize güzel bir yol gösteriyor. İnsanı kanaatkarlığa sevk ediyor. İnsanı tamahkarlıktan, bu tuğlu emel dediğimiz uzun emel sahibi olmaktan veya tuğlu ömür, uzun ömür sahibi olmaktan ne yapıyor? Bizi nehyediyor, bizi yasaklıyor. Bizi koruyor, bizi kolluyor. Ne yaparsınız? Bir doktora gidersiniz. Doktor size tavsiyelerde bulunur, değil mi? Şunları yiyeceksin, şunları yemeyeceksin. Yemende şuna dikkat edeceksin. Şu ilacı içeceksin. İşte şu ilacı aç karnına alacaksın. Şu ilacı tok karnına alacaksın. Şu ilacı işte bir saat sonra alacaksın. Şu ilacı yemek arası alacaksın. Şu ilacı bir sabah bir akşam alacaksın. Çeşitli bize tavsiyelerde bulunuyor ki bizim iyi olmamız için. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bizim dünya hayatında rahat bir şekilde yaşamamız için, huzurlu bir şekilde yaşamamız için tavsiyelerde bulunuyor, emirlerde bulunuyor, talimatlarda bulunuyor. İşte sosyal bir olay olan ve her insanda var olan, çünkü her insanda her şeyin çok olması istenir. Bunlar bilhassa nedir? Maldır ve yine de ömrünün çok uzun olmasıdır. Bununla birlikte ömrü kesen şey de nedir? Ölümdür. Bu nedenle insanoğlu da ne yapar? Ölümü kötü görür, çirkin görür. Ama Peygamberimiz diyor ki o çirkin görse bile ölüm onun için daha hayırlıdır. Niye? Çünkü yaşadığı zaman neyle karşılaşacağını bilemez. Hangi fitnelerle karşılaşacağını bilemez. Hangi olaylarla karşılaşacağını bilemez. Bu olaylar karşısında direnç gösterip gösteremeyeceğini bilemez. Bu nedenle onun içindir ölüm daha hayırlıdır belki. Ya bununla birlikte kişinin malı azdır. O mal onun elinde az olmasıyla daha iyidir. Onun faydasınadır. Ve bununla birlikte ahirete yönelik de hesabın az verilmesine sebebiyettir. Ama insan ne yapar? Çok mal istiyor. Malının çok olmasını istiyor. Malının çoğalmasını istiyor. Ama Peygamberimize diyor ki az mal senin için daha iyidir. İşte insan hayatı devam ederken küfür, dalalet, günaha düşmek tehlikesi var. Hayat boyu ne olacağını bilemez, bir belirsizlik tehlikesi vardır. İşte bu nedenle kişi bunları bilemediği için ölüm belki onun için daha hayırlı olur. Bakın Peygamberimiz şöyle bir dua ediyor. Diyor ki Allah'ım, bir kavmi fitneye düşüreceksen beni fitneye düşmeden vefat ettir. Yani fitne nedir? İmtihan demektir. Fitne nedir? Kötü bir duruma düşmektir. Fitne nedir? Sıkıntılı bir duruma düşmektir. Sıkıntıların çok olmasıdır. Peygamberimiz diyor işte böyle bir fitneye düşmektense beni onlardan önce ne yaptır diyor. Canımı al, kurtar. O fitneye düşürme. İşte bazı zaman ölümü hatırlamak, ölümü istemek kötüdür, kerihtir. Peygamberimiz onu yasaklamış. Neden dolayı? İşte bir imtihan oluyor dünyadan dolayı, dünyalık maldan dolayı. Adam hasta olmuş veya başka bir şey, bir borcun altına girmiş. O zaman diyor ki ben keşke öleyim, öleyim kurtulayım. Yok, bu yanlış. Peygamberimiz diyor bu olmaz. Ama din konusunda bir fitneye düşme söz konusuysa, çünkü din konusunda bir insan fitneye düşerse, kötü duruma düşerse, o zaman ne oluyor? Hem dünyasını kaybediyor hem ahiretini kaybediyor. Ebedi bir hayatı kaybediyor. İşte diyor böyle bir fitneye düşmektense din konusunda, iman konusunda, günah noktasında, o zaman beni o fitneye düşürme, beni ondan koru ve beni vefat ettir diye bir topluluğu ne yapıyor? Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi ölüm bizi yakalıyor. Nereye kaçsak, nereye gitsek, efendim Kur'an ifadesiyle böyle korunmuş kalelerin içerisinde bile olsak, ecel geldiği zaman o anda ruhumuz teslim ediliyor, ruhumuzu alıyorlar, teslim alıyorlar. Onun için Allah-u Teala Cuma suresinin 8. ayetinde buyuruyor ya, de ki sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Yani nereye gitsen, ne yapsan ölüm seni bulacak. Sonra hem gizliyi hem de aşikarı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size bütün yaptıklarınızı da haber verecektir. Yani ölümü ne kadar istemesen, kerih de görsen, çirkin de görsen, beğenmesen de o ölüm gelip seni bulacak, yakalayacak. O yüzden onu kötü görmene, kerih görmene gerek yok. Ha, bütün peygamberler gibi mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala işte Yusuf Aleyhisselam'dan bahsediyor. Orada ne yapılmış? Bunlara, bütün peygamberlere dünyada daha kalmakla Rabbül Alemin'e kavuşma noktasında, vefat etme noktasında muhayyerlik verilmiş. Ama hepsi neyi tercih etmiş? Allah'a kavuşmayı tercih etmişler. Yusuf Aleyhisselam beni diyor Müslüman olarak vefat ettir diye dua ediyor. Peygamberimize geliyor. Aynı teklifte bulunuyor. Ne diyor? O yüce dosta, yüce dosta diyor. Allah-u Teala'ya kavuşmayı istiyor ve ona doğru gidiyor. Hani ölümü Allah'a kavuşma olarak, sevgiliye kavuşma olarak görmek lazım. Ama dünyaya dalan, dünyaya aldanan, şehvetlerinin esiri olan bir kimsenin kalbi ne yapar? Ölümü hatırlamaz ve üstelik hatırlama da istemez. Hem hatırlamaz hem de hatırlamak bile istemez. Gaflet gösterir. Çünkü ölümü hatırladığı zaman o kendisine göre yaşadığı hayat ona hoş geliyor. Bu hayattan kopmak istemiyor. Bir de neticede yaptığının kötü bir iş olduğu bilindiğinden dolayı, kendi de biliyor yaptığı işin kötü, kalbinde o his var. Ne yapacak? Günahkar olarak, mücrim olarak, yargılanacak bir kimse olarak da Rabbin huzuruna çıkacak. Bunu da biliyor. Bu nedenle ne yapıyor? Ölümü kötü görüyor, kerih görüyor. Çirkin görüyor. Ama tevbe eden, günahlardan kurtulmak isteyen ve yaptığı hataları bilen bir insanda ne yapar? Şu tövbe etmiş halimle, işte ibadetli halimle, güzel halimle Rabbimin huzuruna varayım der. Ve ölümü böyle Rabbi ile kavuşma, bayram günü, Şeb-i Aruz deniyor ya mesela, düğün gecesi gibi görüyor insan. Çünkü nedir? Rabbisinin huzuruna kavuşacak. Ve kim Allah-u Teala'ya kavuşmayı istemezse Allah da ona kavuşmayı istemez diye Peygamberimiz buyuruyor. Biz ne yapacağız? Hani dünyalık fitnelerden dolayı, başımıza gelen musibetlerden dolayı ölümü temenni etmeyeceğiz. Ama Allah-u Teala'ya diyeceğiz ki ya Rabbi, bir fitne söz konusu olacaksa, iman noktasında günahkar olacaksak, o zaman bizi ne yapar? O fitneye düşürmeden vefat ettir diye, bu şekilde daha gelmeden önce bu dualar olabilir. Çünkü böyle kalbi bu düşüncede olan insanlar nedir? Ölüm anını dostun dostla buluşması olarak bilir ve sevinç duyar, neşe duyar ve o güne hazırlar kendisini. Şimdi siz bir düğüne gittiğiniz zaman veya bir konferansa, bir toplantıya veya insan arasına çıkacağınız bir şey söz konusuysa ne yaparsınız? Giyim kuşamınıza dikkat edersiniz, üstünüze başınıza dikkat edersiniz, hal ve hareketlerinize dikkat edersiniz, kendinize bakarsınız. O şekilde arkadaşlarınızla bir araya gelmenin mutluluğu içerisinde hareketli, sevinçli bir şekilde davranırsınız. İşte mümin de Allah'a kavuşacağını bildiği için ne yapar? Böyle sevinçli olur. Günahkar kimse de ne yapar? Böyle bir şeyi istemez. Allah-u Teala bizi günahkarlardan eylemesin. İşte bu nedenle Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh ölüm döşeğinde şöyle diyor. Bir dosttur ki fakirlik üzerine geldi. Gelmesinden pişman olan kurtulmasın ya Rab. Eğer katında fakirlik zenginlikten, hastalık sıhhatten, ölüm yaşamaktan daha sevimli ise ölümü bana kolaylaştır ki sana kavuşayım. Bu şekilde dua ediyor. Güzel bir dua. Biz de bu duaya amin diyoruz. Mesela Firavun'un sihirbazları vardı değil mi? Onlara Firavun dedi ki eğer Musa ile yaptığınız müsabakada sihirbazlık yarışmasında üstün gelirseniz siz bana yakın olanlardan olacaksınız. Mükafat verecek. Ve Musa aleyhisselama karşı gelmek için bir araya geldiler. Fakat gördüler ki konu biraz uzun, kısa geçeceğim. Baktılar ki Musa aleyhisselam sihir yapmıyor, büyü yapmıyor, göz boyamıyor. Sihirbazlar da bu işi iyi biliyor. Kendilerinin yaptığının bir sihir, bir büyü olduğunu, göz boyama olduğunu bildikleri için o hakikat karşısında Rablerine teslim oluyorlar ve Müslüman oluyorlar. Firavun onları tehdit ediyor. Diyor siz bana sormadan, ben size izin vermeden iman mı ediyorsunuz? Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Çünkü kendi Firavun ya, ilahlık taslıyor, tağut olmuş, baş kaldırmış. Ona her şey sorulacak. Ona iman edilecek ya, o Rab olarak tanınacak ya. Onlar da ne diyor? Ona karşı biz diyor teslim olduk. Ha, o zaman diyor ben sizi böyle çaprazlama keserim ve böyle ağaçlara sizi asarım diye onları tehdit ediyor. Bakın böyle bir tehdit karşısında ve düşünün bir anlık iman böyle dakikalar geçmiş. Öyle imanın tadını almışlar. Rabbul Alemine kavuşmayı o kadar arzu ediyorlar ki bizim için diyor bir endişe yok. Firavun'a öyle cevap veriyorlar. Bizim için bir endişe yok, bir korku yok. Sen ne yaparsan dünya hayatında bize yapabilirsin. Biz nereye gidiyoruz? Rabbimizle buluşmaya gidiyoruz. Bakın ölüm onlar için bir hiç. Ve Rablerine kavuşmak için böyle bir tehdit karşısında o tehdide hiç aldırmıyorlar. Ve bizim için hiçbir sorun yok, hiçbir korku yok, endişe yok. Sen kim oluyorsun? Biz Rabbimize gideceğiz. Rabbimizin huzuruna varacağız. Sen ancak dünya hayatında zulüm ve cebbarlık yaparsın, zorbalık yaparsın diyorlar. Ve ölüm onlara hoş geliyor. Allah-u Teala işte böyle ölümü hoş gelen, ölümü güzel karşılayan kullarından eylesin. Tabii ölümü güzel karşılayabilmek için de ne lazım? İyi amel lazım, salih amel lazım. Rabbül Alemine böyle temiz bir kalple gitmek ve şirkten arınmış bir kalple gitmek, onun emirlerine uyan salih amelle gitmek lazım. Allah-u Teala bizi o zümreden eylesin. Sonra ne? Malın azlığı. Sen malın az olduğu zaman rahat edersin. Niye? Hesabın da kolay. Biliyorsunuz hadis-i şerif var. Resulullah buyuruyor ya, dört şeyden sorulmadan bir kimse kıyamet günü ayağını oynatamayacak, bir ileriye gidemeyecek. Bunlardan birisi ne? Malı nereden kazandın ve nereye harcadın? Bu sorulacak insana. Sen bu malı nerede kazandın ve nereye harcadın? Helaldan mı kazandın, haramdan mı kazandın? Kazancın neydi? Ne işlerle meşgul oldun sen? Bu önemli. Sonra nereye harcadın? Hırsızlık mı yaptın kazanırken? Çaldın mı, çırptın mı? Efendim onun bunun yetimin hakkına mı girdin? Gayrimeşru işleri mi yaptın? Allah-u Teala'nın yasakladığı işte putları mı sattın? İçki mi sattın? Alkollü içecekler mi sattın? Efendim insanları öldürmesi için silah mı sattın? Ne yaptın? Nerede çalıştın? Hangi işlerde çalıştın? Ne olacak? Bu sorulacak. Sonra nereye harcadın? Tamam, bir insan helaldan kazanabilir. Alın teri güneşin altında çalışıyor adam veya işte fabrikada çalışıyor veya bir masa başı işte çalışıyor. Neticede hem beyin gücünü harcıyor hem de beden gücünü harcıyor. Yoruluyor değil mi? Böyle bir kazançtan sonra bunu nereye harcadın sen? Ne işlere harcadın? Efendim çoluk çocuğunun nafakasına mı harcadın, eşine mi harcadın, güzel yerlere mi harcadın, sadaka olarak ihtiyaç sahiplerine mi verdin, fakirlere mi verdin, fukaraya mı dağıttın, yardımda mı bulundun, hayır mı yaptın, ne yapıyor bunlar? sorulacak. Veya Allah korusun, bunu götürdün, kumarda mı harcadın, içkide mi harcadın, işret meclislerinde mi harcadın, yalan yora mı harcadın, Allah yoluna karşı gelenlere yardımda mı bulundun, değil mi? Zina yolunda mı harcadın, gece şuralarda buralarda mı harcadın, fakir fukaranın, çoluk çocuğunun hakkını böyle kötü yerlerde mi yedin, kumar mı oynadın, değil mi? Bu ne olacak? Bir de bundan sual sorulacak kişi. Ama Peygamberimiz işte bize bunu haber veriyor. O yüzden ne diyor? Malınızın az olabilir ama bunu da kötü görmeyin. En kolay nedir? Hesabınız az olacak. Zaten mal Arapça meyilden geliyor. Meyil ne demek? Bir kimsenin bir şeye karşı böyle akması, sempati göstermesi, kalbin oraya doğru kayması. İşte mala bu yüzden meyilden gelen bu mal denmiş Arapçada. Yani insan meylediyor ama maalesef insanların buraya meyli çok fazla. Yani böyle hani arktan bir su akar ya, o kadar olursa sorun değil. Ama sel gibi, böyle bendini aşan sel gibi meyil oraya çok kötü oluyor. Bu meyil de insanı dünyaya daha bağlı hale getiriyor, dünya perest hale getiriyor ki işin tehlikesi de budur. Bu yüzden Peygamberimiz bize güzel bir nasihatte bulunuyor. İnsanoğlu ölümü kerih görür, çirkin görür ama ölüm onun için hayırlıdır. İnsanoğlu malının azlığını kötü görür ama mal azlığı onun için daha hayırlıdır. En azından nedir? Hesabı az olur, çabuk olur, kolay olur. Allah-u Teala her halükarda hesabı kolay eden, kolay veren kullarından bizleri eylesin. Her halimizde Rabbül Alemin'in rızası doğrultusunda amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri Rabbül Alemin'e emanet ediyor ve selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere okuyacağımız ismi ilahi El-Muntakim Celle Celaluhu ismi mübarekidir. El-Muntakim intikam alan, suçluları gerektiği gibi cezalandıran, cezayı da adaletiyle veren, haksızlık etmeyen demektir. Değerli kardeşlerim, El-Muntakim ismi mazlumların gönlüne su serpen bir pınar gibidir. Rum suresi. Andolsun ki biz senden önce birçok peygamberleri kavimlerine gönderdik de onlara apaçık deliller de vardılar. Onun üzerine günah işleyenlerden intikam aldık. Müminlere yardım ise bizim nezdimizde bir hak oldu. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz her topluma içine düştükleri şirkten, günahlardan ve bozulmuşluktan kurtarmak için elçiler göndermiş ve kullarını o elçiler vasıtasıyla uyarmıştır. İnsanların bir kısmı Allah Celle Celaluhu'nun davetine uyarak doğru yolda ilerlerken, bir kısmı da hak söze kulak tıkayarak şeytana ve şeytanlaşmış insanlara rağbet etmiştir. Bu insanlar Allah Celle Celaluhu'nun kendilerine gönderdiği peygamberlere ve inananlara türlü türlü haksızlıklar yapmaktan da geri durmamıştır. Yüce Rabbimiz peygamberlerine ve salih kullarına eza ve cefa çektiren kavimlerden El-Muntakim isminin tecellileriyle cezalandırmış ve intikam almıştır. El-Muntakim isminin Türkçemizdeki intikam kelimesinin anlamından farklı bir mana genişliği taşıdığını da bilmemiz gerekir. Biz Türkçe'de intikam almayı cezalandırmak suretiyle ferahlamak, öç alıp hıncını çıkarmak diye tanımlarız. Halbuki Arapça muhteşem bir anlam zenginliği taşıdığından El-Muntakim ismi beraberinde sabrı, hilmi ve rahmeti de taşır. Böylelikle El-Muntakim ismi zorda olan dostlarının intikamını alarak yardımlarına koşan anlamına da gelir. Aziz kardeşlerim, adalet suçsuzu korumak demek olduğu kadar suçluyu da cezalandırarak dengeyi sağlamak demektir. Allah Celle Celaluhu kuluna o engin adaletini tecelli ettirerek hükmeder. Onun katında İsra suresinde buyurulduğu gibi hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Allah katında kimseye zulmedilmez. Zilzal suresi. O gün insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır. Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. Her kim zerre kadar şer işlemişse onu görecektir. O Celle Celaluhu
öyle merhametli bir müntakimdir ki, El-Halim isminin, Et-Tevvab isminin tecellileriyle tevbe kapılarını son ana kadar açık tutarak kullarının temizlenmesini ister. Es-Sabur ismiyle de asilerden öç almakta, intikam almakta acele etmez. Sabırla muamele ederek cezayı, intikam almayı adaletin yerini bulmasındaki son merhale olarak görür. Âl-i İmran suresi, o sana kendisinden öncekileri tasdik edip doğrulayan bu kitabı hak ile indirdi. Daha önce insanlara hidayet olarak Tevrat'ı ve İncil'i de yine o indirmişti. Evet, bu Furkan'ı da o indirdi. Gerçek şu ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, intikam sahibidir.

El-Müntakim'dir o. Haksızlıkların bedelini ödetir. Doğruların, inananların, hakkı savunanların koruyucusudur o. Mü'mine bakan yüzüyle El-Müntakim ismi, inananların ruh dünyası için bir huzur koyudur. Bu ismi şerifin kafirlere bakan yüzüyle ne bu dünyada ne de ahirette hiçbir suçun cezasız kalmayacağı belirtilir. Allah Celle Celaluhu emirlerine karşı gelenleri, yeryüzünde fesat çıkaranları, inanan kullarına zulmedip Müslümanları sırf inançlarından dolayı canından bezdirenleri eninde sonunda cezalandırır, onlardan intikam alır. Kasas Suresi. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu gözet, ama dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. Aziz dinleyenlerimiz, o öyle merhametli bir Allah'tır ki Celle Celaluhu kullarını hemen cezalandırmaz. Yanlışlardan dönmeleri için, hakikati anlamaları için sabır gösterir. Ve bazen bu sabrın ucu ta ahirete kadar uzanır. Amellerin çok hassas bir teraziyle tartılacağı gün gelir. Ve işte o günde, o zorlu hesap gününde cezalar tam olarak, mükafatlar da tam olarak verilir. Tarık Suresi. Haberin olsun ki kafirler hep hile kuruyorlar. Ben de hilelerine karşılık veririm. Onun için sen kafirlere mühlet ver. Onlara az bir zaman tanı. Fecir Suresi. Ki cehennemde o gün getirilmiştir. Cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar. Fakat bu anlamanın ona ne yararı var? El-Müntakim'dir o, intikam alıcıdır. Hazreti Allah Celle Celaluhu bazen de intikamını bu dünyada iken alır ve arkadan gelen nesillere ibret olsun diye kafirleri cezalandırır. İntikam şekli bazen bir çığlık, bazen kulakları patlatan korkunç bir ses, bazen tufan, bazen taş yağmuru, bazen de salgın hastalıklar şeklinde gelir insanoğluna. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde inkarcı kavimlerin nasıl helak edildiği anlatılır. Bu ibretlik levhalar ile bir yandan inananların küfür ehlinin başına gelenlerden ders almaları beklenir, diğer bir yandan da onlardan sırat-ı müstakim üzerinde sebat etmeleri istenir. El-Müntakim'dir o Celle Celaluhu. Hazreti Nuh aleyhisselam gibi aziz bir peygamberini bir kavme gönderip 950 yıl irşat görevi yükler. Nuh aleyhisselam 950 yıl boyunca kavmine saadet yolunu işaret eder. Kavmi ise inatla şirk, küfür ve inkarda diretir. Katılaşmış kalpleri, hidayet nuruna kapanmış gözleriyle o kavmin insanları alay ettiler Allah nebisiyle. Onlar Hazreti Nuh'a inananları hor gördüler ve işi eziyet ve işkenceye kadar götürdüler.
950 yılın sonunda Hazreti Nuh aleyhisselam sabrının son noktasına gelip ellerini Rabbine açtı ve acziyetini arz etti yüce Rabbine. Bittim Allah'ım ve acziyetini arz etti yüce Rabbine. Bittim Allah'ım diye inledi.

40 kişi ya da 70 kişi olarak geçer. Yani bir avuç insanla sürdürüldü bu muhteşem mücadele. Sonuç, yüce bir peygamberin kavmini Rabbine şikayet edişi, "Bittim Allah'ım, bana yardım et" deyişi. "Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma." Nuh suresi. El-Müntakim olana yakarış. O, inanan kullarının yardımına koşan, zalimlerden intikam alandır. Kamer suresi. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. A'raf suresi. Biz de ayetlerimizi inkar ettikleri ve onlara kulak vermedikleri için kendilerinden intikam aldık da hepsini denizde boğduk. Secde suresi. Rabbinin ayetleriyle kendisine öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Gerçekten biz günahkarlardan intikam alacağız. El-Müntakim'dir o Celle Celaluhu. Bu ismin müminlere bakan yüzü huzur verir insana. İman yüklü bir yürek, el-veli, el-vekil olan Rabbinin hakkını koruyacağını da bilir. Aziz kardeşlerim, zaman mefhumu zalimlerin cezalandırılmasında bu dünya için yetersizmiş gibi görülebilir. Zalimlerin yaptıkları yanına kar kalacak gibi görülebilir. Ama hakikat öyle değildir. İyice keşmekeş hale gelmiş bulunan beşeri sistemler hadiseleri adil bir şekilde çözümleyemez. Zulüm görmüş iman sahibi kullar Rabbine sığınır, haksızlıkların çözümünü Rabbine bırakır, davacı olduğu kulu Allah'a havale eder. İntikamımı sen al. Ben acizim, sen ise azizsin Allah'ım diyerek Hazreti Nuh misali o yüceler yücesine iltica eder, sığınır. Dünya hayatında üzerimize düşeni, vazifemizi eksiksiz yaptığımız halde bize haksızlık edilmişse ve biz Hazreti Nuh aleyhisselam gibi Allah'a şirksiz inanmış isek, cüz'i iradenin bittiği noktada Hazreti Nuh aleyhisselam gibi "Bittik Allah'ım" diye inlememize, o yüceler yücesi "Yettim kulum" diye cevap verecektir. Ama bu dünyada, ama kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu zamanını onun bileceği bir anda bizim intikamımızı alacak, bizi haklı davamızda yalnız bırakmayacaktır. Peygamber kıssaları hikaye olsun diye anlatılmıyor o yüce kelamda. Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, anlayalım, yaşayalım ve anlatmaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla okudukça Nuh aleyhisselam olmak ne demektir öğrenecek ve böylelikle hayatın zorluklarının üstesinden imanla geleceğiz inşallah. Bu yolculuk bilmeyen bir yolculuk, bulmaya yönelik bir yolculuk,
olmaya yönelik bir yolculuk.

sonuçta da dostun dosta gidişi gibi ölmeye bir yolculuk ve ebedi saadete yapılan bir yolculuk. Yüce Rabbim hepimize saadet idareyin, yani dünya ve ahiret mutluluğunu nasip eylesin. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك

لا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.

إليهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه

كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما

نعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

dua göğüm. İncecik fısıltılarımı, gizli saklı yakarışlarımı koynunda ninnileyen gökçe topraksın sen. Fanilik sancılarımdan taşıdığım taşırdığım, ayrılık dertlerimden saldığım aldığım yağmurları göğe yükselten kutlu güneşsin sen. Varlığımın titrek kanatlarını ebedi kabullenişin seccadesinde yatıştıran serin rüzgarsın sen. Özlemlerimin kırgın bakışlarını sonsuzluk semasının ufkuna taşıyan rahmet ışığısın sen. Kirli paslı kalıbımı sorgusuz sualsiz itaat kalıbında yoğura yoğura temize çeken

boynu bükük yakarışlarını, yüzü yerde arzularını, şeksiz şüphesiz makbul olan nefesine dolayıp okşayan şefkat fısıltısısın sen. Bir denizi kağıda döker gibi, göğü avuçlarıma indirir gibi, dudağımda inciler büyütür gibi, sesime sesin dokunur gibi, salavatlarca tebessümünü gördüğüm aşinalık veçhesisin sen. Dua göğüm, muştu güneşim, teselli yağmurum, muhabbet meltemim, ne hoş duruyorsun aramızda, yanımızda, yöremizde. Merhamet durağım, metanet sığınağım, huzur barınağım, hep yüzüne yüzüne vardığım efendim. Ne çok oluyorsun dillendiremediğim hayranlıkların arefesinde, yetişemediğim minnettarlıkların zirvesinde. Senin ubudiyetinin toprağına attığın tohumlar gibidir kalpsiz secdelerim. Senin mahbubiyetinin denizine akıttığın nehirler gibidir arsız istenişlerim. Senin miracının göğüne dal budak, salkım saçak uzattığım ağaçlar gibidir dilsiz dualarım.

Sözümü miraca eriştiren efendim. Sesimi duaya yetiştiren efendim. Yüzümü secdeye bitiştiren efendim. Yüz buldumsa varlığa senin yüzünden efendim. Yakınlığından seslen. Söz oldumsa var edene sana inen sözden efendim. Yakınlığından nefeslenir. Yüzlerce salat ve sözlerce selam efendim. Şükür ki bu paslı dudağa emanettir sana verilecek selamlar. Şükür ki bu kirli dile değmektedir sana edilecek salatlar. Sesimi çoğaltan, sözümü yükselten, aczimi ve fakrımı Kadir-i Rahim'in dergahına taşıran,

0: Gönlümüzden
1: geceye katran
0: gönlümüze. Davet Radyo.
1: Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim. Ey keman key.

صفحه 9 yok. Cilt 9 yok. Anen 9 yok. Ana adı? Ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan ve oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, o benim işte. O benim abi. Sahi bir annem olmalıydı değil mi? Ben dudaklarımda sokakları besteliyorum oysa. Sahi abi, tadı nasıldı anne sütünün? Anneler nasıl okşar çocuklarını? Anne kokusu nasıldır kim bilir? Ana, bir anne çizebilir misin benim için? Karanlığın kar soğuğu parmak uçlarına bir anne. Unutulmuş çocukların ürkek avuçlarına bir anne. Ve yanına beni ekler misin abi? Tıpkı sulu boya resimlerdeki gibi sımsıcak. Sahi abi, senin gözlerini kesmiyor değil mi bir köprünün soğuk, gergin ve karanlık bedeni? Sahi sen hiç seyrettin mi ay dedeyi bir köprünün altından? Üşüdün mü abi kayan bir yıldıza bakarken? Abi sen, abi sen, baş ver. Gel boyat istersen ayakkabılarını. Ben şu ayakkabıların bağcıklarından asılıyorum yaşama. Gel boyat ayakkabılarını. Boyat da resmi çıksın dostun, düşmanın tüm kaldırımları. Sayfan o yok. Cilt no yok. Anen o yok. Yokların varlığında tam göbek bağından yakalandın mı hiç yalnızla? Bir de babam olmalıydı değil mi? Baba. Beni dövecek bir babam bile yok biliyor musun? Nasırlı ellerinde şefkat arayacağım bir insan. Kim bilir bayramlarda neler alır babalar çocuklarına? Unutmuşum. Bayramlarınız da vardı sizin öyle değil mi? Arifeleriniz. Bayramlarda temize çekilen dostluklar vardı sonra. Oysa ben kırık dökük ıslıklar ısmarlıyorum güneşe ve mehtaba. Yankısız, bestelenmemiş ve bestelenmeyecek serseri ıslıklar. Bir babam olsaydı belki yeterdi. Çocuk olurdum eskisi gibi. Şımarırdım öylesine. Baş ver abi. Kimin neyine bayram, kimin neyine hediye? Baba kimin neyine abi? Zahi, senin düşlerin vardır. Söylesene, göremediğin rüyanın düşünü kurar mısın? Ahmet bir düş görmüş geçenlerde. Köprü altında tanıştık. Yorgun ve geç gelen bir gecede. Utanırken anlattı, anlatırken utandı. Bir ip bağlamış gökkuşağına. Bak ana diyormuş, uçurtmamı gördün mü? Ya uçurtmamın gölgesinde bilye oynayan çocukları? Ahmet'in düşü işte. Bana düşlerini kiralar mısın abi? Bedava boyarım ayakkabılarını. Bana düşlerini. Düşlerini abi. Boş ver. Boş ver. Bak iyi parlayacak bu ayakkabılar. En parlak ayakkabılarınla yürüyeceksin yaşama. Sen düşünme. Sokaklar düşünsün beni. Gazete manşetleri. Üçüncü sayfa haberleri düşünsün. İsimsiz bir damla gözyaşı düşünsün. Sen beni düşünme. Düşünme be abi. Nasıl olsa ben olmayan ayakkabılarımın sıcaklığıyla basıyorum tüm kaldırımları. Olmasa da anne babası sokakların, sokak çocuğuyum işte. Ben sokak çocuğuyum. Kazanılmadan kaybedilmiş bir geleceğin herhangi bir yerinde. Ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan, oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, işte o benim. O benim

Sensiz dünya yok bay. Gürüm nidem, nidem, nidem. Uru cennetül alayı gülüm nidem, nidem, nidem. Sinem olmaz yaralı, değmeye olmaz yareli. Senden özge yâri veli, gülüm nidem, nidem, nidem. Servi kaddine Tuğba'yı, vermezem iki dünyayı, gönülde gayrı sevdayı gülüm nidem, nidem, nidem. Sana yok alemde sani, alemin canu cananı, aşkınla dolmayan canı gülüm nidem, nidem, nidem. Sen olasın dilin sözü, yadında gece gündüzü, senden gayrı bakan yüzü gülüm nidem, nidem, nidem. Acep nice olur hali, sana varmaz ise yolu, Hulusi gibi bir kulu gülüm nidem, nidem.

0: vahye gebe ruhu onu yakardı. Çıkıp derin derin ufka bakardı. Gördüğü rüyalar bir bir çıkardı. Rüya olgunluğun göstergesidir. Nübüvvet beşerin son rütbesidir.
1: Hasret ateşine yanmaktan mı ki? Aşkın neşesine kanmaktan mı ki? Selamlı dostları anmaktan mı ki? Kanlı gözyaşları akar gözümden. Aşıksın ey gönül belli yüzünden. Hasret ateşine yanmaktan mı ki? Aşkın neşesine kanmaktan mı ki? Selamlı dostları anmaktan mı ki? Kanlı gözyaşları akar gözünden. Aşıksın ey gönül belli yüzünden. Ruhunda duyduğun hala o sesti. Neylersin engeller yolunu kesti? Yoksa Kazıma'dan rüzgar mı esti? Çakan şimşek miydi ızam dağından? Haber mi getirdi nur kaynağından? Öyle işlisin ki gören şaşıyor. Dur dedikçe gözyaşların taşıyor. Kendine gel desen kalbin coşuyor. Ağlasan da inlesen de yeridir. İnsan değil bu aşk dağlar eritir. Paslanan dağlardan güneş batarken, dalgın dalgın ufuklara bakarken, ıstırapla gözyaşları akarken, aşık sanır mı ki aşk gizli kalır? Arifler aşığı yüzünden tanır. Virane görünce yar otağını, aşktır hatırlatan sevgi çağını, sorgun ağacıyla alem dağını, anar anar uyku girmez gözlere, bakar ağlar dosttan kalan izlere. İnkar edemezsin artık bu işi, besbelli ki kısarmış aşkın ateşi. Sapsarı bir çehre, akan gözyaşı. İki adil şahit olduktan sonra, gülbenzin sararıp solduktan sonra. Bu aşkın elinden nolmuşsun gönül, henüz gonca iken solmuşsun gönül, ızdıraba sahne olmuşsun gönül. Kan çanağı gözler, sapsarı çehre, daha böyle aşık gelmedi dehre. Gece geldi sevgilimin hayali, beni benden aldı onur cemali. Tatmayan bilmezmiş bu mutlu hali. Aşksız geçen her an ömre ziyandır. Sevgide hem lezzet hem elem vardır. Sevda derler buna, can dayanır mı? Diz çöksem, yalvarsam yar inanır mı? Aşık olan kimse hiç kınanır mı? Uzreliler gibi aşıkım diye dillere düşürüp kınamak niye? Birden can evime saplandı bir ok. Halim sence malum, ıstırabım çok. Benim kovucudan saklım gizlim yok. Neler çektim neler saymakla bitmez. Gönül yarasına merhem kar etmez. Sevdadır bu canım, artırır derdin. İçin için yakar, inletir derdin. Sen bana en içten öğütler verdin. Ne çare, sağırdır aşık eşitmez. Verilen öğüde aldırış etmez. Simsiyah saçlarım tel tel ağardı. Dile gelip her tel beni uyardı. Sağır bile bu ikazı duyardı. Bunca uyarıyı hep yalanladım. Fakat doğruymuş, çok geç anladım.
2: Gönlümüzden

0: Yusuf 33-34. Hazreti Yusuf'un duası. Yusuf dedi ki: Rabbim, benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım.
1: Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Çünkü o her yakarışı işiten ve her tuzağı fark edendir.

0: bak üzülme, yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme, üzülmüyor analar. Oğulları üzülme dedikçe, üzülmüyor analar. Oğulları üzülme dedikçe.
1: ...91.0...